0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınızı ulaştırabilmek adına ben Deniz Tümerkan Söğütlü Arefe gününde yeniden sizlerle birlikteyim. Efendim, herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün en sevilen şarkılarını bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınıza ulaştırıyor olacağız.

0: yangın.
1: Hanımlar beyler, bayram için geri sayım devam ediyor. 27 Mayıs yani yarın itibariyle Kurban Bayramı'nın ilk gününü geride bırakacağız. Kimisi tatiller için çoktan şehri terk etti. Kimisi ise ziyaret için çoktan şehrimize giriş yaptı, değil mi? Efendim, gelenlere hoş geldin diyelim. Gidenlere de iyi tatiller dileyelim. Günün en sevilen şarkıları, her zaman en iyi müzik festivalde ve radyomuzda sizleri bekliyor. Hatırlatalım. Frekansları sabitleyin efendim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

Hanımlar beyler, bayram sebebiyle otogarlar, havalimanları epey doluydu değil mi? Uçakla gelenler var mı? Uçakla seyahat edenler için şimdi yeni bir bilgi öğrendik, hemen onu aktaracağız değerli dinleyenler. Uçak yolculuklarında yolcuların çoğu kalkış öncesi güvenlik anonsuna odaklanıyor, ancak kabin ekibinin de aynı sırada kendi güvenlik hazırlıkları var. Tabii ki uçuş görevlileri kalkış ve iniş sırasında genellikle dik oturuyorlar, ayaklarını yere sabitliyor ve ellerini bacaklarının altına ya da dizlerinin üzerlerine yerleştiriyorlar. İlk bakışta garip görünen bu duruş aslında bir güvenlik protokolünün parçasıymış. Niye var böyle bir güvenlik protokolü, detaylarıyla buradayız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, uçuş görevlilerinin kalkışta ellerinin üzerine oturmasının temel bir nedeni var dedik. Neden ne? Tabii ki güvenlik efendim. Kalkış ve iniş uçuşun en dikkat gerektiren bölümleri arasında yer alıyor ve bu sırada bilinmedik bir türbülans, ani frenleme, sert hareket ya da acil durum ihtimali düşük de olsa tamamen göz ardı edilmiyor. Kabin ekibinin ellerini sabit bir pozisyonda tutması olası ani hareketlerde vücudun daha dengeli kalmasına yardımcı oluyormuş. Oturuş yalnızca güvenlik için değil, zihinsel hazırlık için de önemli. Uçuş görevlileri kalkış ve iniş sırasında dik oturarak kabini gözlemlemeye devam ediyor ve aynı zamanda olası bir tahliye ya da acil durum senaryosunu zihinsel olarak tekrar ediyorlarmış.

Hanımlar beyler, 26 Mayıs 2026 günlerden salı bugün. Günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor orada olan. İyi müziğin tadını çıkartmayı sürdüren tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Güne dair keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Ona keyifli bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, biliyorsunuz ki Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Sezon boyunca büyük bir mücadele veren Hull City sonunda hayallerine kavuştu diyebiliriz. Futbolcuların Premier Lig'e çıkmaları durumunda ödüllendirileceği ve Acun'un yıldız isimleri Vegas'a götüreceği iddia edilmişti. Sky Sports News'e konuşan Acun, takımı Las Vegas gezisiyle ödüllendireceğini doğrulamış. Hatırlatmış olalım, başarılar onu takip etsin diyelim. Bir Türk'ün sahip olduğu takımın Premier Lig'e çıkması tabii ki orada da elde ettiği başarılar bizleri onurlandıracaktır.

İsviçre şahitlerinde yalnızca 12 daimi sakin olan küçük bir köy dünyanın en dikkat çekici mimari projelerinden birine ev sahipliği yaptı. Mulengs köyünde inşa edilen Tor Alva 30 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun 3D baskı binası olarak tanıtıldı. Beyaz kule anlamına gelen bu yapı 3D baskı beton teknolojisiyle üretilen modüler kolonlardan oluşuyormuş.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi Japonya'daki bir ayakkabı fiyatını gündeme taşıdı. Paylaşımda Türkiye'de 10.000 ila 14.000 lira arasında satıldığı belirtilen bazı modellerin Japonya'da vergi iadesi sonrası çok daha düşük fiyata alınabildiği ifade edildi. Ayakkabıların 1.000-2.000 lira bandına düşebildiği bile öne sürüldü. Yani Türkiye'de 10-14 bin liraya aldığımız rakamlar değerli dinleyenler. Tabii bu da sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında zirveye yerleşti diyebiliriz.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İsviçre'de evini istediği renge boyamak sanıldığı kadar kolay değil. Birçok yerleşim yerinde duş ve perenkleri belediyelerin estetik uyum kurallarına göre belirleniyor. Aslında bunu geçtiğimiz günlerde ben de göz önünde bulundurmuştum. Özellikle tamam büyümüş kentlerde bunu yapamayız ama henüz yeni yeni yapılaşan yerlerde bence bu tarz şeyler tercih edilebilir. Şehrin yapısını adeta değiştiriyor. Bu yüzden efendim İsviçre'ye dönelim. Evlerde genellikle bej, gri ve benzeri nötr tonlar tercih ediliyormuş İsviçre'de. Parlak kırmızı, mor ya da turuncu gibi dikkat çeken renkler bazı bölgelerde izin verilmediği belirtilmiş yapılan açıklamada. Ülkemizde de böyle bir uygulama olsa keyifli olmaz mıydı? Yani baktığımızda o renk tonlarına en azından şehre dışarıdan şöyle keyifli bir an yaratırdı. Keyifli de bir görsel şölen yaratırdı bence.

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan magazin başlıklarından eksik olmuyor biliyorsunuz ki. Son olarak dönemin dikkat çeken kız gruplarından Manifest'te hileli şarkısına imza atan Ajda Pekkan her yaştan müzik severinde dikkatini çekmeye devam ediyor. Pekkan Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden birisi diyebiliriz. Yılların kendisini daha da güzelleştirdiği Pekkan magazinde de sık konuşulan isimlerden birisi. Geçtiğimiz günlerde de dönemin dikkat çeken kız gruplarından Manifest'le yaptıkları şarkıyı söylemiştik sizlere değerli dinleyenler. Pekkan bu kez gündem bir şarkıyla değil, yediği yemekle geldi. Efendim yemeğin gündem olma sebebi ise hesaba yaklaşık 40 bin lira ödenmesiydi. Sosyal medyada mekan tarafından paylaşılan videoya göre Ajda Pekkan tütsülü asado sipariş etmiş. Hem fiyatı hem yemesi hem de garsonun o asadoyu sunumu sosyal medyanın konuşulan konuları arasında yer alıyor.

0: Αντιστράσα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
6: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
5: İstanbul'dan kalkış saatleri
6: 12, 16.30 ve 22.
5: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
7: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
8: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
7: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
8: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
7: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
8: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
7: Bizde yok yok.
8: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
7: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 2 73.
9: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήση κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.

Ve an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar değerli dinleyenler. Yarın yeniden keyifli şarkılarla bayramın ilk gününde de biz anı yaşayabilmek adına sizlerle burada buluşuyor olacağız. Hepinizi yarınki randevumuza da bekliyoruz diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres Ypsilanda 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
10: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
11: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Nerede bu Gürkan Bey ya?
1: Pır pır.
2: Günaydınlar.
1: Denginler çalışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşanı kocalarınızdan.
2: Aga ne gibi.
1: Gürkan desin oğlum ben.
3: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşünme. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi.

sen. Sen oldu sen oldukça ben de varım. Her şeyimiz olduk birbirimizin sevgili dostlar yıllardan beri. Her şeyimiz olduk birbirimizin. Güzel gün olsun. Güzel bir Arife günü olsun. Bugün diğer günlerden farklı bir gün. Bugün bayram arifesi sevgili dostlar. Yarın da bayram. Havalar da daha düzelmedi. Hani pazartesinden sonra meteoroloji günlük güneşlik olacak derdi. Sabah sabah başak oldu demek istemiyorum. Başak oldu. Oldu. Oldu. Artık böyle güneş görür gibi olmuyor oluyoruz ki bu sabah onu da görmedik. Ondan sonra hadi bakalım bir patırtı, bir gürültü, bir yağmur, bir sıkıntı, bir sıcak, bir sarayım, bir soğuk. Ne olduğunu biz de anlamıyoruz. Havaların nasıl olduğunu, havalar nasıl derseniz tarif edemem havaların nasıl olduğunu. O derece. Trakya'da olmayıp da havalar nasıl sizin oralarda derseniz tarif edemem. Tarif edilmeyecek kadar garip havalar. Yani kesin olan bir şey var, yaz gelmedi sevgili dostlar. Hadi bakalım günaydınlar, hadi bakalım güzel bayram arifesi olsun. Hadi bakalım radyo site, radyo terapi diyelim. Haydi bakalım. Hop deri hop deri hop deri hop top. Hop deri hop deri hop deri. Bırakın molla kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Aynur ablam günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Necdet abime günaydınlar. Kurban bayramı sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim. Sevdiklerimle birlikte nice mutlu, dolu ve gönülden paylaşılan bayramlar geçirmeni dilerim. İyi bayramlar ve çok selamlar demiş Aynur ablam. Çok selamlar bizden. Bizden çok çok selamlar. Biz bayram boyunca yayında olmayacağız büyük ihtimalle. Sevgili dostlarım bir bayram tatiline bizim de ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Ahmet Ali günaydınlar. Kalfa Hastanesi'ne günaydınlar. Kalfa Hastanesi'nin bütün ekibine günaydınlar. O muhteşem kurabiye için çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bizi tatlıya, bizi kurabiyeye, bizi lokuma, bizi şeye boğdunuz biraz ayıp oluyor. Yani ben kendimi kötü hissediyorum. Kalfa Hastanesi bugünden çık. Ondan sonra bayramda 3 gün boyunca kapalı sevgili dostlarım. 3 gün boyunca kapalı. O yüzden son günler. Son gün bugün alışverişlerinizi yapın. Bayram alışverişlerinizi bugün Kalfa Hastanesi'nden yapınız efendim. Hop deri hop deri hop deri hop deri hop deri hop deri. Hadi bakalım güzel bir harf olsun. Güzel bayram olsun. Adem abi hoş geldin. Gürdal dostum günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Oğlan da ya günaydınlar. Zülfiye Yılmaz günaydın günaydın günaydın günaydın Adnan seni ha yağmurlu bir günden günaydınlar demiş. Bizde de hayata hayacak. Hadi bakalım günaydınlar bakalım günaydın bakalım günaydın bakalım. Hayır meteoroloji bizi boşu boşuna umutlandırdı. Anacını sattım meteorolojisini ya. Sen ya efendim ben de taş yüzde villa kapattım. Şimdi iptal mi edeceğim ne yapacağım villayı bilmiyorum. Komşuya gittik bir villa tuttum 3 kattı. Bir gün bir katında bir gün bir katında bir gün bir katında kalacağım. Sonra yine yeniden baştan başlayacağım. Bir gün bir katında bir gün öteki katında bir gün öteki katında kalacağım. Ya 4 kat aradım yoktu. Yoksa 4 kat tutacaktım villayı. Ya ben yalan söylersem ne olayım? Hasan Ayşe'nin servis günaydın. Güzel bir Arife günü olsun. Hacı abla hoş geldin. Kalimero, kalimero, kalimero. Niye sana bayram tatili olsun ya? Sana her gün bayram değil mi demiş. Ha bakayım günaydın Gürkan Beyciğim demiş Ümit Çaban. Bize her gün bayram. Beni dinleyenlere de her gün bayram. Çünkü biz neyiz? Kanka mıyız, sevgili miyiz? Çünkü biz deliyiz. Ha bakalım deliliğimiz mübarek olsun bakalım. Efendim için dün çok güzel bir etkinlik vardı. İlk öğretmen okulu mezunları. Yani ilk defa Batı Taykaya öğretmen okulundan mezun olup da gelen görevi yapan öğretmenlerin. Yapamayanlar da var. Yapmayanlar da var onun arasında. Onların arasında yapamayanlar da var. Görev. Onlara efendim plaket verildi.
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nin bahçesinde gerçekleşti bu etkinlik. Ve o öğretmenlerimiz, o idealist öğretmenlerimiz, o Atatürkçü öğretmenlerimiz, Cumhuriyetçi öğretmenlerimiz, yüzlerce idealist insan yetiştiren öğretmenlerimize birer plaket verildi. Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu tarafından sevgili dostlarım. Onların içerisinde babam da vardı. Öğretmenlerimize, bu emekli öğretmenlerimize, bu emektar öğretmenlerimize, Batı Trakya'da öğretmen okulu, Türkiye Öğretmen Okulu mezun olup da görev yapmış olan tüm öğretmenlerimizin ellerinden öperim. Uzun uzun sağlıklı ömürler dilerim. Uzun uzun sağlıklı ömürler ve emekler dilerim. O fotoğraflarla günaydın dedik bu sabah sizlere. Hüseyin Yoluç, günaydın, hayırlı bayramlar herkese demiş. İrfan İbrahimoğlu günaydın demiş. Özcan Hasan günaydınlar demiş. Yüksel Mümün, Melia Kocanım ablam, İrfan Abdullah, Selçuk Bekir, Tayfun Gülcan, Emin Ferrioğlu, Ekrem Nurşen, Ekrem abi Nurşen abla, Taner Hasan, Rıdvan Salih, Erkan Nurcan, Leblebci Hüseyin Agam,

Dün Chico bir mesaj göndermiş ama yeni gördüm. Aga giydiğin tanganın rengini de söyle de tam olsun demiş. Söylemedin mi? Aa, söylememiş miyim aslında? Nasıl olmuş o, söylememişim ben, gittim tanganın rengini.

pardon. Mekketenik çalışanları dediler ki yarın dediler bizi öv dediler. Yarın bizi öv öv öv bitireme dediler. Yemekler Mekketenik'tendi çünkü. Beğenmediklerimi de söyleyeyim mi? Daha doğrusu yemedim. Yemeden neyi beğenip bir yere bir hayatımda şeyi sevmem. İrmik helvasını sevmem. İrmik helvasından sütlü mütü yaparlar böyle. Ya da un helvası, o başka tabii. Onu severim. Smartaslarım Melek çok güzel yapıyor. İrmik helvasından tatmadım bile, diyetteyim. İrmik helvasını pilavın yanına koymuşuz. Anas şey öyle o. İrmik helvasından pilav birleşmiş. Olmaz. Patatesler çok güzeldi, patates kızartmaları. Birkaç tane tattım. Et çok güzeldi, yumuşacıktı, nefisti. Mekketering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi, sevgili dostlarım. Sabah saatinde çorba çeşitleriyle başlıyorlar güne. Onun dışında sevgili dostlarım, Mekketering'de saat 11'den sonra ev yemekleri var. Mekketering. 800 menü ve 800 menüden fazla menü alanları özel indirimler, şok indirimler yapıyor. Günlerinizde, etkinliklerinizde, eğlencelerinizde Mekketering var sevgili dostlarım. Mekketering ayrıca Gümüşçen içinde yaşayan, yemek yapamayan, yaşlı olan dostlarımıza, dinleyicilerimize de yemek servisi yapıyor. Mekketering, Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Mekketering. Ve San Siro. Sıra takip etmiyorum San Siro. Yarın bayram. Bugün San Siro'nun şubelerinden geçin. Sevgili hanımlar, kendinize takı alın, ince alın, kolye alın, küpe alın. Altın kaplama takılar alın. En uygun fiyatlarla her türlü takılar, takı setleri, saatler San Siro'da. San Siro'nun birinci şubesi King Foot'un karşısında. İkinci şubesi Büyük Parker'in olduğu yerde San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda. San Siro çalışanlarına günaydınlar. Medyada ne vardı? Ha, günaydın bakayım, hayırlı iş arifeler demiş İlkan Solist. Tatlı vardı, tatlı. İrmik helvası yer misin? Sezer Rıza, babamın çok net çekilmiş fotoğrafını göndermiş bana. Sen mi çektin bunları? Ya ben de bak, bu kadar net yok, ben öteki taraftan çektim. Sayın Başkonsolosumuz çok böyle kendisi de duygulandı, ben de duygulandım. En yaşlınız kim diye sordu. Orada bir yaşlı öğretmen abimiz benim dedi. Kalktı, sarıldılar birbirlerine. Benim gözlerimden yaş geldi. Sevgili Başkonsolosumuz, Sayın Başkonsolosumuz da öyle oldu. O da duygulandı, çok duygulanlardı onlar. Bazıları o kadar yaşlı ki öğretmenlerimizin, yerlerinden kalkmakta zorlandılar. Sayın Başkonsolosumuz kalktı, kendisi koşarak onların ayağına gitti, ödüllerini orada verdi. Çok güzel duygulanlar yaşandı. Çok teşekkür ederim Sezer. Yalnız dur bakayım, çok karıştı mesajlar şimdi. Osman abi günaydın, evde misin? Osman abim evde mi? 3 odalı yerde misin, 5 odalı yerde misin? Hadi günaydın.

Bayramda kaç gün program yok demiş Halil. Çarşambadan cumartesiye, pazarda tatil, pazartesi de agyopnevmatoz mu ne bir şey. Anladın mı? Tatillerde yasaya çalışmak çok yasak. Tekbirli bayram bu bayram. Tekbirden çıkmadan çalışmak yasak. Çok günah Halil. Değil mi Gökhan? Günaydın. İyi yayınlar, güzel bir arife günü olmasını diliyorum. Tüm dinleyicilerine mutlu bayramlar deriz. Gürkan kardeşim demiş Ayşe. Mert oğlu ablam. Dükkan köşe. Esnafın adı Ayşe. Kanari'de. Köşede. Sinologi mağazası 1984 yılından beri süslemede fark yaratıyor. Ayşe Mertoğlu. Ayşe Mertoğlu. Günaydın abim. Nasılsın bakayım? Keyiflerin bol olsun. Kolay gelsin işine demiş Nurgül. Thank you very much. Sen nasılsın bakayım?

Yılmaz Kasım abi günaydın. İçimdeki nefes gibi ne bir heves. Maf işimiz gene demiş Halil. Kara sevda benimkisi. Dalgın ağzı Haşmet'e çevirin. Haşmet'e çevirin o program yapacak. Aşkım canım benim ayırmasın Allah bizi. Çevirin ki benim değerimi anlayın. Anlayın benim değerimi anlayın. Benim. Aydın Mehmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Günaydın Gürkan. Kervan Pista File Salonu olarak İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Biz de bayramın ikinci gününden itibaren müşterilerimizin hizmetinizdeyiz demiş. Hayrettin Latif Kervan Pide Salonu sevgili dostlarım bayramın ikinci gününden itibaren müşterilerin hizmetinde. Çünkü bayramda insanlar yemek içmek istiyor. Ne yapacak? Radyo dinlemek istemiyorlar yalnız. Öyle dediler bana. Hiç bayramda radyo dinlenmezmiş. O yüzden biz bayramda çalışmayacağız. Ne yapalım? Ne yapalım? Yoksa dinlese insanlar ben program yaparım. Niye yapmayacağım? Ne

siz hiç Rıfat Marketlerin bayramlık indirimlerini duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Tamam, birkaç gün ondayız Danikos demiş Halil. İstersen hiç gelme, ondan sonra kal orada, beğenirsen. Hoşuna giderse kal orada. Rıfat Marketler'de dondurmalı cevizli bayram tatlısı. Zimi psahnon karizopita mepagoto krema. 4,5 euro yarım kilosu. Çeşitli lezzetlerde kadayıflı olanı var. Efendim sokalato pitalı olanı var. Mutlaka bunları deneyin, çok güzel. 5 kilogram Carolina pirinç 6,5 euro Rıfat Marketler'de. 4 tane kis 1,90 Rıfat Marketler'de. 4 tane lakta 4x30 gram 2,5 euro Rıfat Marketler'de. 1,5 euro 12 adet Knorr tavuk suyu tavuk bulyonu Rıfat Marketler'de. Lipton 2,90 çay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var içinde. Omo sıvı deterjan. 14 kullanımlık 2,90 Rıfat Marketler'de. Rıfat Market yaptı mı? Böyle indirim yapıyor. Rıfat Marketler böyle güzel bayramlık indirimler yapıyorlar. Rıfat Market, Kozkepir'de ve Kurcalı şubesiyle. Sizlerin hizmetinizde. İyiyim, organizasyon düzenliyoruz. Bayramdan sonra reklama vereceğiz. Sponsor olmak ister misin? Ah ah ah ah ah ah ah ah. İlk sponsorum Ali Molla. Bastı parayı demiş. Ne etkinliği düzenliyorsunuz? Nerede, ne etkinlik? Nasıl etkinlik? Ben Ali Molla'dan altta mı, aşağı mı kalacağım? Kalırım, faiz alacağım demiş Halil. Gidin gelmeyin. Gidin gelmeyin, gidin gelmeyin. Kaçın başımdan.

Mekka Rent-A-Car araba kiralama servisi sevgili dostlarım. Filakas'ta, Seymen'de, Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama seçenekleri. Çok güzel, çok iyi durumda, harika fiyata arabalar. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. mk-rentekar.com, Facebook MK Rentekar, Instagram MK Rentekar. Seymen Filakas'ta yepyeni bir araba kiralama şirketi.

Max'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri sevgili dostlarım. Max'ın yoğurdu, Max'ın ayranı, Max'ın kefiri. Hepsi harika. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız Max. Koydular mı kutulağını demiş Ahmet Osman. Abi Ahmet. Abi zaten bir sürü tel mel geçirdiler. Kaç tane üst üste kalın kalın solyaların içinde bir sürü teller geçirdiler. Dün bütün gün burada durdu. Kutunun yanında durdu. Durdular. Bir saat çalıştılar, yarım saat oturdular. Dikkat ettim. Bir saat çalıştılar, yarım saat oturdular. Benim program bitti, biterken kaçtılar. Hep tel çıkardılar. Hep vur vur vur vur vur pıs pıs pıs pıs havalan mavalan hep tel doldurdular gene. Tellerin içine tel doldurdular sonra. Ne büyük ergalar yapıyorlar, ne büyük ergalar yapıyorlar. Ondan sonra direklerden kutuların çıkarılacağı zaman zingoları koydular direklere. Şimdi bir de kutular kaldı. Bugün de kutuları koyarlar herhalde. Çok çalışıyorlar. Çok. Çok çalışıyorlar. Sen de bakarsın. Ben de bakıyorum seteye. Dilekçe yapılabilir olduğunda ilk UFBB'yi ben alacağım. Tamam mı? Ahmet. İlk UFBB'yi Ali'den önce alacağım. Ali'ninki kolima yedi. Ali'ninki kolima yedi. Ha? Oh nasıl seviyorum, nasıl seviyorum. Ali'den önce alacağım ben UFBB'yi. Bu sabah da kalktım saat 7. Bizim Gambroz da kalkmış. Ahmet dedim ne oluyor dedim. Sabah sabah kim ağaç kesiyor? Ağaç kesmeyeler dedi. Belediye dedi otları kesiyor yolda temizlik yapıyor dedi. Bayramdan bayrama belediye bizi hatırlıyor. Şimdi otları kestiler. O ot ondan sonra ta öteki bayrama kadar otlar büyüyecek. Boyum kadar olacak. Kimsenin umurunda olmayacak tabii ki. Göz boyuyorlar. Bayramda bayrama göz boyuyor belediye. Peşinde adam biçerken taşları cama kaydırdı. Açtım camı dedim. Dedim mastore dedim. Faspasi toparasore dedim. Kliste tapancuria dedi. Dedim de burada kliste tapancuria. Eko klistofobia eko dedim. Adamla sabah sabah atıştık de burada. Şimdi birazdan internetçiler gelir gene. Doldursunlar doldursunlar bize de iş olsun oturalım demiş Tanju. Kim neyi dolduruyor be? Cemal Ayar günaydın, Ayar günaydın, Ayar günaydın, Ayar günaydın. Günaydın dostum iyi yayınlar diliyorum demiş. Hasan günaydın Çanakkale'ye günaydınlar. Biz bize kız kıza merhaba yaza. Biz bize kız kıza merhaba yaza. Kadınlar özel böğlence programımıza bütün kadınlarımız davetimizsiniz. Gelin hep birlikte Fenlik'ten bir gece çalalım. Gönlümüzce eğlenelim, coşalım, Posidonya'da buluşalım. Sloganımız bu 26 Haziran'da demiş. Nurgül 26 Haziran'da ben burada yokum. Biz bize kız kıza merhaba yaza. Biz çocuklarda da böyle bir etkinlik düzenlesek ya. Biz bize çocuk çocuğa merhaba. Ay yarabbim yarabbim. Ay yarabbim bu kız kıza partiler ne mutlu ne modu oldu. Allah'ım yarabbim. Biz yine

çocuğa hiç parti yapmıyoruz. Telleri doldurdular, siz oraya dedin diyor Tanju. Ya ama onlar sizin tellerden Dilbahattin, bunlar fiber optik kablo. Siz balya teli çıkarıyorsunuz, ne teli çıkarıyorsunuz siz? Bunlar fiber optik kabloları, bir de var bir tane makine getirdiler, kompresora basıyor. Bütün gün bastılar da zaten o 3 tane büyük solidanın içinde zaten türlü türlü teller var. Sanki gören de Karaköy'ü NASA sanacak. Sanki NASA'ya internet getiriyorlar. Vallahi bile yemin ederim. Allah devletimizden, başbakanımızdan razı olsun. Bize benzinin litresi 2 euroyu geçmiş, 2 euro lipte olmuş. Bize bir kereye mahsul olmak üzere 40 euro 50 euro yakıt parası verdi. Harca harca koy koy bitmiyor para. Her ay verecek dediler. Ne verecek her ay? Bitti, o da göz boyamak için diyor. Allah razı olsun. Allah olmayanlara da versin. Sus yapın o zaman. Size demiş Nurgül. Biz bize kız kıza merhaba yazar. Ay biz bize kız kıza yok merhaba yazar. Ama 26 Haziran'da çoktan yaza merhaba demiş olacağız. Olmadı bu slogan. Bunu Haziran'ın başında yapın siz de. Ay biz bize kız kıza merhaba yaz olsun. Ne balleteli be. Evlere değiye çalışıyoruz. Her türlü çıkarıyoruz demiş Tanju. Fiber optik kablo da çıkarıyor musunuz be? He? Pam pam pam pam pam. Ay biz bize kız kıza. Merhaba yazar. Ay merhaba yazar.

Evet. Ne sandın beni be? Seni bak kızım, çok akıllı birim ben demişti Anju ya Sure. Biz bize kız kıza merhaba yazar. Merhaba Gökhan yazar.

0: Şimdi geçen akşam bir iki hafta olmuştur işte. Bizim mekanımıza Vistonide'ye gittik balık yemeye. Sonra Oğuz ondan sonra bir daha ben senin hayatta yemeğe gelmem dedi. Oğuz beni de yiyecekti. Sözde diyette. Sonra bir onu Elif'e şikayet ettim canlı yayında. Kızdı bana azıcık. Bayağıca da kızdı. Senden dedi bir yere gelmem dedi. Neyse konumuz o değil. Sonra ben çıkarken Oğuz'un arkasında kaldım. Bir güzel koku geldi burnuma. Bir güzel parfüm kokusu geldi. Ama dedim bu parfüm nerede kokuyor dedim. Başladım köpekler gibi koklaştırma. Bende dedi Gürkan abi dedi. Gel bakayım kokayım mı kardeşim senin dedim. Ay koktuğum misler gibi kokuyor. Nasıl parfüm bu dedim. Descuaret dedi. Descuaret'in hangisi olduğunu söylemem. Siz de alırsınız. Siz de sonra benim gibi kokarsınız. Ben dedim hangisi be kardeşim o dedim gösterdi. Dün geldi parfümcüm bu sabah her yer. Oh, her yerimi sıktım. Ama nasıl güzel ama nasıl güzel. Bir de kadife kutuda geldi. Kutusu kadife yeşil kadife yemin ederim. Kutuyu atmaya kıyamadım. Atmaları kıyamadım kutuyu. Vallahi bile kutusu kadife olan parfüm ilk defa gördüm. Tüm kadife kaplamışlar kutuyu. Ay nasıl güzel kokuyor. Oh. Oh. Ay nasıl güzel kokuyor. Ahmet kardeş. Cüneyt Aslan'ım günaydınlar. Dur bir dedikodu söyleyeyim sana okuma. Sayın mı? Dur ben ondan gidip kolitoz olayım bari. O bana yazıyor çok. Dur ben ona sayın be ben ondan kolitoz olayım dur. Dur iyi ki söyledin. 23 Haziran'da başlıyoruz. Yaz bakalım. Aa sen de bir şey de onay ver. Bu bizim tercihimiz. Tam da geç şikayet etme. Çok kızıyorum diyor. Duran yok sana demiş Nurgül. Ben herkesin tercihine saygılıyımdır. Madem biz bize kız kız da diyorsunuz. Kız kız da tercihlerinize saygılıyım. Rasim. Gürkan abi. Hadi günaydın demiş. Kazdır çektir. Dün neredeydin? Rastim kazdır çektir. ACS'den mesaj geldi. Ne mesajı bu? İpensimizume pepostopin de bilmem ne demiş. Dün kutudan bir sürü şey aldım. Bir tanesini almayı unutmuşum. O kadar çok şey aldım ki kutudan skurcun kutusundan ACS'den mesaj gelmiş. Kutuda bir tane zamzingo kalmış. Dur ben ona şimdi günaydın canım yazayım Tanju. Hep o bana yazacak. Dur şimdi ben yazayım bugün ona. Ha öyle. Gülme demiş. Gülmeyeyim ben. Niye güleceğimişim? Ben de en kısa zamanda bir çocuklar gecesi düzenleyeceğim. Ya. Biz yalnız köpük partisi yapacağız. Köpük köpe. Mayosunu giyen gelsin, bokserkesini giyen gelsin diyeceğiz. Nasıl olsa çocuk çocuğa alacağız. Çocuktan çocuğa zarar gelmez. Hadi bakayım, bulun bakayım bir slogan bulun bize. Bir slogan bulun. Nurgül'lerinki gibi olsun. Bor Fresh. Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Çok güzel. Efendim içimi harika, tadı yerinde, her şey enfes. Asitli içecekler, çeşitli meyve lezzetlerinde bana göndermişler. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, tavsiye ediyorum. Bor Fresh. Zaten sponsorum tavsiye etmedim. Nasıl tavsiye etmeyeceğim? Dünyanın parasını ödüyorlar. Bor Fresh Greece olarak Instagram'da da bulun. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Her yerde, ovada, karada, her yerde, Gümüşhane'de, İskeçe'de, Daş'ta, Balkan köylerinde, Ova köylerinde. Bor Fresh. Bor Fresh. Hadi kolay gelsin gün başladı diyor Nurgül. Gelip zeytinyağı alacağız senden. Haberin olsun. Bu senin yağlarından istiyorum. Günaydın Gürkan abi demiş Önder Hüseyin. Tişörtüm hazır mı Nurgül? Kolitos isteneye farmogi isteyeyim. Günaydın Önder. Bugün çalışmıyor musun? Karaçanlar kızanların hepsi burada galiba.
1: Senden iyisini
0: Hüseyin'im. Hoş geldin Hüseyin'im, günaydın. Günaydın abi, yayınlar slogan sap sapa omuz omuza. Demiş Halil Haliloğlu. Sap sapa omuz omuza. Kılıcık eskin olan kazansın. Kılıcık eskin olan kazansın. Kılıç yarışması yapacağız. Kılıç kılıçtan üstündür. Kılıç kalkan, kılıç kalkan.

hoy. İki tane DOS. DOS cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Her türlü cenaze hizmeti yeni açıldılar. Batı Trakya'da en son açılan, iyi hizmet vermeyi amaçlayan iki DOS. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısında tam köşede DOS cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Başarılar diliyoruz. Allah herkese sıralı ölüm nasip kısmet etsin inşallah. Az hastalık aksan ölüm derdi babaannem. Yani yatırmadan, yataklara düşürmeden ölüm versin derdi. Öyle de oldu. Kendi de anlamadı. Biz de anlamadık gittiğini. Ani bir kalp krizi sonucu kaybettik babaannemizi. Babaannemi çok sevdiğim için halen içimde şeydir. Ama dileği oldu demek ki, yüreği temizmiş. Babaannemizin. Babaannemin. Bugün evde patronum demiş Önder. Yaşa. Yaşa, bugün de bu program, ben programdayım. Denk geldik, çok güzel. Güzel parfümmüş bu. Oh. Oh. Koklamana doyamıyorum parfümü. Oh.

Seçerim. Stone From pazartesi 8.30'dan 6'ya kadar açık. Salı günü 8.30'dan 6'ya kadar açık. Yani bugün. Çarşamba kapalı, perşembe kapalı. Cuma 8.30-18. Cumartesi 8.30-16. Kiryaki Klista. Stone From. Sonafro'ya gidin, bayramlık arabanızı Sonafro yıkasın. Şaldır şuldur, haldır uldur. Arabanın içini ve dışını yıkasın. İsteyenin arabasını evinden alsın, iş yerinden alsın Sonafro'nun kızanları. Bir telefon etmeniz yeterli. Bir telefon kadar uzağınızda. Sarıca yolunda tren yolunu geçince biraz daha ileride Hristiyan mezarlığı var. Mezarlığı geçince sol tarafta Meta Takimitiryan sevgili dostlarım. Sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Ve ne diyelim? Erol Agromix. Erol Agromix. Çay Makıfköy'ün gururu, praktiker güzelliğinde bir inşaat marketi. İç tarafında ne isterseniz var. Dış tarafında her türlü inşaat malzemesi var. İçinde 1 metrekare kapalı alanda A'dan Z'ye, nalbura ürünlerinden züccaci ürünlerine, Vitex marka boyalardan saksılara ne isterseniz var. Çok güzel ürünler var. Erol Agromix olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Harika duvar panelleri var, akustik paneller, tahta paneller. Erol Agromix'te Güneş Gold ayın ikisine kadar kapalı, ikisinde açılacak sevgili dostlarım. İskeçe'de Mihail Karoli 22 A'da neden kapalı diye düşünmeyin. Bayram tatilindeler onlar. Onu da söyleyelim. Ümit'in seralarına günaydınlar. Domates, biber, patlıcan. Vay bir biberler yapmış, bir acı biber aldık. Yemelere doyamıyoruz, hep söylüyorum. İnşallah domatesler, patlıcanlar, diğer biberler, diğer türler de öyle olacak. Ümit'ten alın, çok memnun kalacaksınız. Ümit'in seraları Panforan Barköy'de. Efendim, harika fideler, harika. 10 numara 5 yıldız. Nasıl tatlı yakıyor, nasıl tatlı yakıyor. Hiç tuvalette gittiğinizde de çıkarken de herhangi bir problem yaratmıyor. Sadece Ümit'in biberleri bunu yapıyor. Panforan Barköy. Erkek erkeğe haydi köpüğe. Bu sloganı da beğendim. Erkek erkeğe haydi köpüğe. Sap sap omuz omuza. Ahmet Osman Germanoz bulmuş bu sloganı. Erkek erkeğe haydi köpüğe. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Turan abim. Günaydın Turan abim. Pazartesi de kapalı dükkanlar bacocuğum. Agio Pneumatos unutma. Yaşın çok yasak. Unutmayasın. Çok yasak çalışmak, ona göre demiş Levdümcü Senegan. Pazartesi Agio Pneumatos. Halit abi vuracak benim kıçıma tekmeyi, gene bak. Demedi demeyin. Yakındır gene yemeği tekme yiyeceğim bak. Gittiğim yerde seni tutturamıyorum, dikiş tutturamıyorum. Gürkan dikiş tutturmaz. Gidiş tutturamaz. Tamam. Ego tif de öğretmen ya. Argenlerde çalışmak yasak. Ego benim ne suçum var? Allah aşkına söyleyin yani.

Kesin yakında bu müzikle çok güzel bir sürpriz gelecek sizde. Ananiyosu yapacağız kendimize çok yakında. Radyo terapide, Radyo City'de çok yakında. Ne kadar yakın olduğunu Enis biliyor. Ben bilemiyorum. Siz de geleceğiniz mi bizim köpük köpeğin partimize? Stone Afro gelmezse olmaz. Vedat Arabacı. Erkek erkeğe haydi köpüğe partisi düzenliyoruz. Dikkat et bu sefer dokardan dönmez gol olur, ona göre kolla kendini demiş Leblebcü Seyragam.

Herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın beni kara gözlüm deli diye. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay.

0: ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizim sizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Evet, saat 9:08:59. Yufka deyince, yufkacı deyince, Rıdvan Feyiz şekerim, şeker gibi yufka, harika yufka. Bayramın tatlıları yemeklerin yanında börek de yapın. Börek Türk mutfağında bir gelenektir. Ya böreksiz olmaz. Muhteşem börekler, pofur pofur, pofidik pofidik börekler, harika börekler. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz'in yufkalarıyla yapıyor. Şekerim, şeker gibi yufkalar bunlar. Kilo aldırmayan yufkalar bunlar. Harika, muhteşem, 10 numara 5 yıldız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ve ne diyoruz? Rosalind Butik, bayramlık alışverişleriniz için Rosalind Butik. Ne de razıydım. 3 milyonluk çek geldi. 100 bin euroluk çek geldi. Tanju 100 bin euroluk çek geldi. Tanju. Efendim. Rosalind'e çok teşekkür ederim. Günlük kıyafetler, bayramlık kıyafetler, abiye kıyafetler, tesettür giyim Rosalind'de sevgili dostlarım. Rosalind Gamze kardeşimiz oraya mankenleri çıkar, yatak kadın, trak kadın, kuruk kadın, yürüttür ya kızlar orada. Eczaneden şeye kadar, espesyonist'e kadar, espesyonist'e eczaneye kadar varıp geliyor mankenler, varıp gidiyor. Tipoklidir bir de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde espesyonist'in yanında maşallah mankenlerde, maşallah manken gibi mankenler, manken gibi mankenler, maşallah nazar değmesin mankenlere, Allah nazar değdirmesin mankenlere. Çok güzel mankenleriniz var, çok güzel. Rosalind sevgili dostlar. Nerede gümücün de espesyonistin olduğu yerde, Demokrito 1'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Demokrito 1'de, Rosalind Butik, Gamze. Tamam be sen gene, tamam be, tamam. Ağzımdan kaçtı lan payım. Ağzımda vakla ıslanmıyor ki.
1: Kızlar çekilmiyor nazlar.
0: Günaydın abi. Bu kafa pastanesi Mehmet'ten çok uyku seviye demiş Özcan Semerci. Neden be?
1: Bıkır bıkır oynarken.
0: O kızan seviye, çok seviyor kızan. Ya. Ondan öyle sevda çekiyor, kara sevda. Dün çok yedi herhalde bizim etlerden, pirzolardan, bifteklerden, uyanamadı, ağırlık çöktü. Ya. Kafa pastanesinin kızanı. Mehmet. Kalk bakayım be çocuğum, kalk. Kafa pastanesi helva göndermiş fakat tadamadım. Bugün tatacağım Özkan abi, söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Niye tatmadın beni helvadan be? Vallahi unuttum diyeceğim. Hakikaten unuttum. Çünkü dün elim kolum bir sürü paketle dolu geldim eve. Vallahi ben helvadan tatma unuttum ha, yemin ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bursa helvası göndermişler bana. Bu helvadan ye bak dedim. Ne olacak dedi, neler olacak dedi Özkan abi. Bakalım neler olacak, yiyeceğim bakalım helvadan. Bakalım bu kadar helvayı yemezken bu kadar enerjim var ki yedikten sonra ne olacak. Günaydın kanka, iyi yayınlar dilerim demiş kankam. Ya biliyorum bunu. Ama bana hiç kimse de söyleme, sesini çıkarma dedi. Çok güzel, çok güzel. Güle güle kullansın kankam inşallah. Güle güle kullansın.
1: İstanbul'un kızları.
0: Kız daha doğrusu güle güle kullandırsın. İstanbul'un kendi kullanmayacak maalesef. Başkalarını oturtacak, hep başkalarını oturtacak.

Vedat, Özcan, siz hijyen servis Hasan'ı nasıl tanımadınız be? Abi aynı masada oturdunuzlar. Bir de hijyen servisin şeyinden arabasından geliyor tanımamışsınız. Vallahi billahi çok ayıp ettiniz. Hasan'ı tanımayan var mı? Hasan benden daha meşhur Batrakya'da be. Hijyen servis 3 ayda bir ilaçlama yapsın evlerinize. Sineklere karşı zamozingolar taksın, sinek kovucular taksın. Tıs yapan yılanlara karşı özel ilaçlar var. Efendim ajların altın kobrasına karşı bile ilacı var. Kobra kovucu. Kobra kovucu. Vallahi billahi. İlacı böyle bir gösteriyor kobraya. Tıs, kobranın başı dikken iyi iyi başladı. Gidiyor kobra. Gidiyor kobra. O kadar etkili. Hijyen servis. Karıncalara karşı. İşte ne bileyim ben hamam böceklerine karşı. Hamam böceklerinin tam doğurma larvalarından, yumurtalarından böcek çıkıyor. Çok çok sayıda. Ben Hasan'ı çağıracağım. Beca ilaçlasın benim evimin içini dışını her yerini. Bizim malikanenin her yerini ilaçlatacağım. Reklam olsun. İlaçlarken ben de Hasan'ı çekeceğim. Önemli olan reklam olsun değil mi Hasan? Ha bakayım kardeşim. Ha bakayım. Ha bakayım. Ondan sonra hijyen servis. Hijyen servisin, hijyen servisin karşısında kim var? Fatih var. Koltuk döşüyor, koltuk üretiyor. Koltukların kaplamaları, kumaş kaplamaları, arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları hepsini en iyi fiyatlarla, en güzel şekilde yapıyor Fatih. Fatih'e de günaydın. Fatih'e de Kalimero, Kalimero, Kalimero, Kalimero, Kalimero. Ne zaman reis demiş Vedat. İşte dün müne gitmiş Hasan, size tanımamışsınız Hasan'ı. Hijyen servisi arabasını yıkatmaya götürmüş. Ya bana öyle yazdı.

vallahi reis tanıyamadık adamı. Gördüğümüz yok ki daha önce demiş Vedat. Abi Korifi de aynı masada oturduk ya. Yoksa onlar ayrı masada mıydı?

0: Ama Hasan tanınmayacak adam mı? Ha? Hiçbir şey aklınızda kalmasa yakışıklı aklınızda kalır. Başka şey diyeceğim de kızacak, o yüzden demiyorum. Bunu eriz diye.
1: Hele büyük adası, Mayıs'ta dur sefası.
0: Ya kızandık travması var onda, kızandık travması.

Yoktum Korifi'de ben diyor Hasan. Nereden gördün sen kızanları? Nerede gördü kızanlar seni görmemiş ya? Niye tanımadılar beni diyesin? Ben her gece bir yerde olduğum için ne zaman nerede kimle ne yaptım kimleydim kimle hepsini unutuyorum. Ama doğal yani. Arabamız Tonafro'ya verdim diyor Rasim. Yaşa. Yaşa. Memnun musun? Bugün mü verdin? Memnun kalmayanlar yazsın. Memnun kalanlar yazmasın. Memnun kalmayanlar yazsın. Tabii bazı insanlar var. Ne yapsanız ağzınıza kuş tutsanız memnun edemezsiniz. Faik Tuzlacı, pirzolar iyiymiş ama daha yağlı olabilirmiş. Sucuklar güzelmiş ama daha yağlı olabilirmiş. O öylemiş ama böyle oluyor. Bütün kusurları buldu. Allah'ım yarabbim sen ya. Bizim kasaba. Beş attım yek geldi. Bütün kızlar denk geldi. Vallahi reis çok insan gelip geçiyor. Belki de biz çıkaramadık. Unutuyoruz biz de demiş Veda. Bugün verdim demiş Rasim. Bugün kızlar denk geldi. Bir gülüşe razıydım. Bir gülüşmüzlük çek geldi. Yokmuş o kolifide. Nereden tanıyacaksınız onu? Sen de haklısın. Hayır o hijyen servis yazıyor ya arabada. Oradan tanımamışsınız. Oradan bozulmuş. Ya... Dün de benim yanıma bir abimiz geldi. Aa dedi sen misin dedi. Gürkan nesin oğlu dedi. Herhalde beğenemedi adam beni. Ya ne yapacaksın? Bir öğretmen abimiz geldi. Dedi sen her sabah seni dinliyorum dedi. Kafanda dedim başka türlü mü canlandırdıydın? Hayır dedi bak dedi tanıdım dedi. Babam dedi sesinden mi tanıdın dedi. Konuşmadım ya sesimden nerede tanıyacak beni? Benim avramdan tanıyorlar. Bambaşka bir avram var. Girdiğim yere böyle bambaşka bir avrak atıyorum. Bambaşka bir hava giriyor girdiğim yere. Ya

Efendim Batanka Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşma yaptı. Atatürk, Atatürkçü kelimesini kullandı. Bugünlerde o kelimeyi kullanmak maalesef her yiğidin öyle harcı değil. Biz Atatürkçü gençler olarak, ben de kendimi genç zannediyorum, Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in izinde Cumhuriyet'in değerlerini korunarak, demokrasinin korunarak devam etmesini savunan Batıhankalıları olarak sevgili öğretmenimizin bu güzel konuşmasından dolayı tebrik ederim.

0: ne diyorsun sen ya? Avram'dan tanıdılar dedin. Avram mı? Avram mı demiş. Ümit Şaban. Aura, aura. Avram yüce ata demek demiş Ümit Şaban. Ha? Avram.
1: Tekirdağ'ın üzümünü 5 liraya aldım.
0: Hafiften rüzgar esmeye başlıyor. Sen bir yere girince günaydın demiş Fahim Tuzlacı. Şimdi de yeni parfüm buldum. Bilal'e sıktım onu kokluyor. Desquaret. Desquaret. Nasıl? Post proferet refile Desquaret. Desquaret. Kutusu bile kadife. Kutusunu sevdim okşadım öyle attım çöpe. Çöpe atmayı duyamadım da ev zamazingo dolu. Kadife kutuda vallahi billahi şerif. Günaydın. Aa, sen bana yaz ne istediğini demiştin yaz. Dur senden de pahalı bir şey isteyeyim. Yaza gelecek yaz. Yaz gelirse tabii. Günaydın abim, güzel bir öğren haftası olsun, güzel bir Arife günü olsun. 30 dereceden fazla bir sıcak Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Biz burada ne yaşıyoruz, yaz mı yaşıyoruz, kız mı yaşıyoruz, kış mı yaşıyoruz belli değil. Siz orada yazı yaşıyorsunuz resmen. Biz ne yaşadığımızı biz de bilmiyoruz burada. Bir yağmurlu, bir sıcak, bir soğuk, bir serin. Allah billah sen ya.

Sevgili dostlarım, yeni bir sponsorum var. İlginç bir sponsor. Daha önce böyle bir sponsor tanıtmadım sizlere. Bu şöyle bir şey. Bu bir site, bir internet sitesi satılık. Aktif kullanıcı sayısı var. Bir e-ticaret platformu yatırımcıya devrediliyor. www.e-tinotrofia.gr. Hayvancılık, tarım ve pet sektöründe faaliyet gösteren bu özel platform, hazır müşteri ağı, oturmuş sipariş sistemi, güçlü Google görünürlüğü ve aktif ürün kategorilerine dikkat çekiyor. Sektörün içinde olanlar bu ismi zaten yakından biliyor. Parantez içinde vurgulanacak yazmışlar, o yüzden vurguluyorum. Sektörün içinde olanlar bu ismi zaten yakından biliyor. Yunanistan pazarına hızlı giriş yapmak isteyen firmalar, yatırımcılar veya sektörde büyümek isteyen işletmeler için önemli bir fırsat oluştu. Bu tarz hazır sistemler piyasada çok sık çıkmaz. İlgi yüksek olduğu için görüşmeler sınırlı sayıda yapılacaktır diyorlar. Detaylı bilgi ve iletişim için şimdi arayın demişler. Benden telefon isteyebilirsiniz. www.e-tinotrofia.gr sitesi satılık, hazır bir site. Müşteri ağı belli, her şeyi belli. Yani siz siteyi satın alacaksınız. Ondan sonra tıkır tıkır paralar gelmeye başlayacak sevgili dostlar. Şimdi biraz değiştirelim. Şuradan da şuraya basalım. Günaydın, iyi yayınlar abi. Hayırlı bayramlar diyorum demiş Husni Muhtar. Sana da günaydın Husni. Günaydın tüm Trakya'ma demiş Aysu. Günaydınlar. Ve devam edelim sevgili dostlarım. Korifi, o lastik korifi. Bayramda açık mı kapalı mı bana yazsınlar Korifi'nin programı. Gökmen de dinliyorsa Gökmen de yazsın. Ona göre bizler de anons edelim. Bulatköy'de Korifi. Harika köfteleriyle ünlenmiş Korifi. Muhteşem köfteler Korifi'de. Harika lezzetler Korifi'de sevgili dostlarım.

Mos yok, Teo'dan aradılar. Dediler ki randevu kapattınız mı? Hoş geldi, kapattım dedim. Ama bizde sadece 40 euro dediler. Diğer Teo ne kadar? 50 mi 60 mı? Özel Teo'larda fiyat ne kadar? 10 euro 10 euro. Kim kime veriyor 10 euro be? En son 50 euroydu galiba Teo, değil mi? Sen alsana be, tıkır tıkır para gelecek sana amca demiş Gökhan Karali. Günaydın efendim, iyi yayınlar derim demiş Latif. Ama ben ne anlarım hayvan besiciliği kitinotrofya işinden? He? Ne anlarım ben? Galimera Gürkan Aga demiş, Kaan Alberto. Galimera, galimera, sepio koruyor imastesimera. Hadi, valifoni.

Kaan Murat'ta da. Murat Dalkı, koşun koşun Kaan'a gidelim. Uygun fiyata kaliteye gidin. Sebzeye, meyveye, patatesi, domatese, salatana, hıyara, pırasaya, soğana gidin. İşte ne varsa, kivi, mivi. Geçen gün karpuz yedim. İlk yılın karpuzunu yedim. Çok da güzeldi. Bizimkileri almışlar. Ve evvelki günde Nursel ablamın kirazı erken oluyor. Nursel ablamın kirazından yedim. Hadi dedim, hayırlı olsun dedim. Bu yazki dedim, ilk kirazı dedim. Senin kirazı Acun'dan tadıyorum dedim. Tadıyorum dedim Nursel ablama. Dedim siz yediniz mi kiraz? Yince gibi değil, çok pahalı. Bizimkiler bir hafta sonra olacak. Oo, kiraz dolu. İsteyen gelsin. İsteyen gelsin. İsteyen gelsin, bedava. Bedava bizde.

öğütülmüş kahveler sevgili dostlarım. Kuru Kahveci Nihat ve ekibinde. 48 yıllık tecrübe Şapçı'da F2 Bankası'nın bitişinde hizmetinizde Kuru Kahveci Nihat. Kuru Kahve'nin adresi ve kendi ürettikleri tayinlerle, ikramlıklarla fark yaratmaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Özkom Mehmet Özcan bugünden itibaren kapalı. Bir daha salı günü açılacak. Dün Oğuz'la konuştum. Özkom Mehmet Özcan inşaat malzemelerinde fark yaratıyor. Onlar tatile çıktılar. Oğuz burada kaldı, uyuyordur da. Özkom Mehmet Özcan da önümüzdeki salıdan itibaren hizmet verecek. Pazartesi de kapalı sevgili dostlar. Sen her şeyi biliyorsun demiş Gökhan Kararlı. Benim adım Herbukoluk. Herbukoluk benim adım. Kalimera Gürkan abim kolay gelsin demiş İlker. Dinafto refile, traktör, tarım makinesi, kumbina, mumbina. Hepsi bütün ehliyetleri almışsın ha sen be. Kimden aldın diplomanı sen be İlker? Ha bakalım hayırlı olsun çocuğum. Eray Harbaz Yalımlı'da hizmetinizde. Yalımlı köyünde sevgili dostlarım ve bütün Batı Trakya'da bir telefon kadar uzandısa benden telefon isteyebilirsiniz. Yalımlı'nın boyacısı, Batı Trakya'nın boyacısı. Eray Harbaz ve ekibine kolay gelsin. Söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da işi bitiriyor. İşi ipe un sermiyor, işini yapıyor, güzel yapıyor, yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Motoclass, Kozlukepir'de, Kozlukepir'in merkezinde motosikletler, Motoclass'ta, harika fiyatlar, Motoclass'ta, elektrikli motosikletler, ikinci el, birinci el motosikletler, Motoclass'ta, Motoclass, klas işler, klas motosikletler, stil bayi, her türlü alet medevat, çim biçme makinenizi, ot biçme makinenizi, odun biçme makinenizi getirin, yenisiyle değiştirin, Motoclass'ta sevgili dostlar, Motoclass, Kozlukepir'de. Benim diyetisyenim Elif, sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman Halka Kondili 3 numarada eski mahkeme binasının arkasında sizlere hizmet veriyor. En uygun fiyatlarla harika hizmet için Elif Karaosman'ı seçin sevgili dostlarım. Hem fiyatlar uygun hem de uzman diyetisyen, kilo almak isteyenler, vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisinden tutun da hepsini Elif Karaosman. Bu konuda uzman, beni de zayıflatan isim, bana da kilo verdiren, beni de manken gibi yapan isim, size de arzuladığınız vücuda somaya kavuştursun. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Cool Boutique Erdem'in eşi, Cool Boutique 0-12 yaş arası çocuk giyimi için Cool Boutique'i seçin sevgili dostlar. Cool Boutique Ermu 20 numarada. Bebek çağından okul çağına kadar, 12 yaşına kadar Cool Boutique'ten giyinim. Cool Boutique Yunanistan çapında ünlü markalarla çalışıyor. Cool Boutique bu işi sevgili dostlarım iyi yapıyor, güzel yapıyor. Ve internet sitesi de var, coolboutique.gr. Instagram'da da bulabilirsiniz Cool Boutique olarak. Cool işler Cool Boutique'de, cool kıyafetler Cool Boutique'de. Ermu 20 numarada. Pamme Costantini Argire, Ella Costantini. Nomarhia'ya yazılıysın bu makineler için Gürkan abim demiş İlker. Ha, yaşa be İlker'im bu yaşta. Vallahi billahi bütün diplomalar almışsın. Yaşa be İlker be, yaşa be. Adam olacak çocuk. Barış Manço'nun adam olacak çocuk dedi. Çocuk İlker. Küçük yaşta adam olmuş bile. Bazıları da oturup yan gelip yatıyorlar. Ana baba parası yiyorlar. Ya?

Αλλιώ, Νίκο, έγιο. Αλλιώ, Τσικό. Αλλιώ, Τσικό. Antibiyotiklerini aldın mı Gökhan canım? Kaç gün alacağım? Bıraktım akşam sondu. 5 gün aldım, bitti akşam. Sus, hatırlatma, bak bağırsam ağrıyor hatırlatınca. Baba parası çok tatlı, bak Gürkan abi demiş Tanju. Vallahi en tatlı para insanın kendi kazanıp kendi harcadığı para. Bir de eğer şey olursan işte yani kendin kazanıp kendin harcarsan, bir de kimseye hesap vermezsen, o kadar güzel ki. Ben akşam bizimkileri, ben Tanju'ya gidiyorum diyorum dedim. Bana ne diyecekler? Eşim yok, sevgilim yok. Kardeşim diyor, Allah Allah dedi, nereden çıktı dedik, Taşöz dedi dedim, öyle öyle esti kafama. Paul dedim, Biyakopesti Taso. Sadece şey dediler, kuşun ne olacak, balıkların ne olacak, köpeklerin ne olacak, kedin ne olacak dedim, bu evde bir sürü insan var dedim. Allah Allah, Allah Allah. Kuşumu da alıp gideceğim zaten, kuşsuz gidilir mi tatile? He? Kuşsuz tatilde ne yapacağım? Alacağım Osmanlı'ya gideceğim. Hadi ne?

Έλα, έλα, δώσε, δώσε. Μεμέτ Καρτέιχ. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Chico da Necdet abinin dinlediğini istiyor demiş Aynur ablam. Evet, Chico'nun da, bak Aynur ablam da öğrenmiş. Chico'nun da favori şarkısı Orus bu cevriye. Estağfurullah Gürkan abim, çok sağ olasın. Biz öyle büyümedik demiş İlker. Belli be kardeşim. Bazen şımarık şımarık yetiştiriyorlar kızanları. Mikrofonla olacak iş değil ama kuşu da al demiş Tanju de, değil mi? Mikrofonumu alacağım, hem kuşumu alacağım da program yapmayacağım belli değil. Bayramda program yapılmaz, çok yasak. Tekbirler çıkana kadar, tekbirler çıkmadan program yapılmıyor. Program yaparsan çok günah. Ama her ihtimali karşı ben alacağım mikrofonumu da alacağım, her şeyi alacağım yanıma.

Ne yazıyor burada be? Ya kendi yazdığımı kendim okuyamıyorum be. Erhan sevgili dostlarım. Ertürbe.gr internet sitesi Balarköy'ünde. Caminin bitişinde hizmetinizde. Yılların 24 yıllık tecrübeyle mezar yapım işinde usta. Ertürbe.gr internet sitesine girin. Görün görselleri. Vay ne güzel mezarlar. Vay ne güzel mezarlar. Ne güzel mezarlar. Pampacık mezarlar. Mezar deyince Faik Tuzacı'nın iştahı açılıyor. Dua diye birisi ölsün diye mezar yapsın diye. Hep her akşam dua ediyor. Evet, Erhan Mezarcı, ertürbe.gr, Ertürbe olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Erhan Dalı Mezarcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Kars Hüseyin Aspat Yastıköy'de 9 kişilik minibüsleri var, şoförüyle beraber kiralayın. Götürsün sizi, gittiği yere götürsün, istediğiniz yere götürsün. Hüseyin Aspat ve ekibi sevgili dostlarım. HS Kars ayrıca ikinci arabada da aradığınız her şey Yastıköy'de. HS Kars.

Pazar günü burada olasın, yoksa sana da sünnet mevlidi yapmasın Gökay diyor Tanju. Ana, pazar günü Gökay'ın sünnet mevlidi bana sayı. Aa, pazar akşam döneceğim ben geç saatlerde. Akşam gezmesine gelirim. Günaydın radyo canının kralı Gürkan Nesinoğlu'na. Çalışan herkese kolay gelsin demiş Burak Hüseyin. Teşekkür ederim. Günaydınlar. Günaydınlar.

Tanju beni güldürme. Güldürme beni Tanju. Ay Allah'ım ya Rabbi, ben unuttuydum apampa konu ben. Kayık deyince, kayıkçı deyince Hüseyin aklınıza gelsin. Hüseyin'im günaydınlar, akşam saat 7 gibi oradan geçiyordu Hüseyin, açıktı. Hüseyin çok çalışıyor. Şimdi tam zamanı kayıkların teknenin tamiri, bakımı, servisi, boyama işleri, motor tamiri, motor satışı. Kayık deyince, kayıkçı deyince Hüseyin aklınıza gelsin. Evet, İskeçe girişinde Emborico Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta Hüseyin sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İpekbin'e kolay gelsin. Coşkun'un oğluna Taha'ya kolay gelsin Taha. Babasının yolunda ilerleyecek inşallah kuzanda. Mermer fabrikalar olsun inşallah. Mermer fabrikalar olsun inşallah. Allah başarılarınızı daim etsin. Toptan ve perakende satışlar mermer konusunda. Surköy'den Kozlar Dere'ye girerken dereye geçer geçmez sağ tarafta mermerci Coşkun Cevit ve ekibi sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Lattes'ten Marmara plakakya mı plakakya yok, Marmara granites, damarlı damarlı granitler, bembeyaz mermerler. Mermerci Coşkun Cevit ve ekibini Instagram'da da Coşkun Cevit Marmaras olarak bulup takip edebilirsiniz. El Lapamet.

Gülsüm ablam günaydın. Zeynep Koray, Hüseyin Bircan, Cengiz Ketolcan Şerifoğlu, Ahmet Fatma, Ermu Sokağan'a günaydınlar.

0: Yes. Nasılsın be Gürkan abi demiş. Çiko. Bomba gibiyim, sen nasılsın? Sen nasılsın? Alay mı taş oza seni?
1: Gele gele gele gele gele.
0: Hem Gökay'a Mevlid'den para vermekten kurtulursun. Biz taş yüzdeyiz derdik. Taş yüzdeydik deriz. Kurtuluruz. Çok geç geldik deriz. Şimdi git oraya. Herkes bana bakacak kaç para vereceğim diye. En azından bir 50 euro vermek lazım. 50 euro vereceğime bir gece fazla kalırım taş yüzde. Ben öyle düşünüyorum yani. Ya. 6 Haziran'da da işim var. 6 Haziran ne güne kaldı? O gün gene hiç evden çıkmamam lazım. Doktor öyle dedi. 6 Haziran'da dedi ki işte evden çıkmayacaksın dedi. Çok. Doktor öyle dedi bana. Psikiyatristim öyle dedi. Psikiyatristim. 6 Haziran dedi sakın dedi evden çıkmayasın dedi. 30 günde zaten burada olmayacağım. Mayıs'ın. Evet pules. Evet pulete pezgah. 1, 2, 3, 4, 5. Haşim günaydın. Efendim Haşim alüminyum, PVC, cam kapı işleri, pencere işleri, demir işleri, balkon korkulukları. 25 yıllık tecrübeyle bu işi yapıyor. Angelidis'in karşısında eski Zamos Kars'ın olduğu yerde gümrücüne girerken sağ tarafta. Alüminyum demir doğrama işlerinde, kapılarda, pencerelerde söz sahibi. Her yere gidin, herkese gidin, bana da gelin diyor. Bana da fiyat sorun diyor. Haşim Sabri abi günaydın. Sabri abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Size bir şey sordum, söylemediniz. Normal kıteo fiyatı ne kadar, özel fiyat? Özel kıteolar 60 euro oldu mu? Olduysa devletin kıteosuna gideyim. Devletin kıteosundan aradılar beni. 40 euro dedi kadın, özellikle söyledi. 40 euro sarande hume sarande euro naktavsiyereti dedi. Bize gelin dedi. Devlet babaya güvenin dedi. Ella fame. Deva deyince iki tane kız kardeş aklınıza gelsin. Merve ve Ezgi. Neden bak arkadaşım bu biberonun adını Deva koydunuz, hastane mi bu dedim. Ne hastane ne pastane Gürkan abi dedi. Merve dedi ki Gürkan abi dedi, biz dedi vatandaşın derdine çare olmak için açtık bu büroyu, ondan adını Deva koyduk dedi. Bak bak ne güzel düşünmüşler, bak bak ben düşünemedim. Vatandaşın derdine çare oluyor Deva. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Her türlü büyük sigorta şirketleriyle çalışıyor. Inter American gibi, Generali gibi. Ana, ayın altısına kadar benim diyoryem var. 9 kusur euro sigortam da var. Oh oh oh, ben batmışım da haberim yok vallahi billahi. Vallahi billahi. Oh, ödemeyi düşünmek istemiyorum. Kafam dumanlanıyor. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papa Dima 37'de Şapçı'da espresyonistin yanında sizlere hizmet veriyorlar. Magapas, Sagapopoli, Tizitas, Elasofili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.

Valla bak Bayramlı Girin Kiryakos'tan Diyadan Glikatu Kutalyu. Taşuz ceviz tatlısı alın. Dondurmanın yanında, tatlının baklavanın yanında kanfopa sayesinden alın baklavaları da. Ya da İskeçe'de siropiden alın. Alın işte nereden alırsanız alın. Pralina'dan alın. Ama yanında o muhteşem ceviz tatlısını ikram edin. Taşuz ceviz tatlısı. Kiryakos'tan diye çok güzel yapıyor. Vallahi çok güzel yapıyor. Her türlü ikramlıklar, bayramlık ikramlıklar, kuru yemişler. Hüseyin Aga'nın kendi elleriyle yaptığı çok güzel tayinler. Olikis Alesios, Kakaoğlu, tayin, sade made. Her türlü tayinler de var. Şeker hastalarının şekerini çıkarmayan helva da var sevgili dostlarım. Konstantinu'da. Konstantinu Ayşe.

mağazasının olduğu yerde, dükkan köşe esnafa işe Dogi mağazasının olduğu yerde Konstantino. 87 yıldır var Konstantino. Sen nerede düşünce öyle sana var, yok şeytanlık düşünsen. Sen nerede düşüncen öyle sana var, yok var yok şeytanlık düşünsen demiş Levlevci Hüseyin Agam. Günaydın, iyi talepler, kolay gelsin demiş Büket abim. İşe bileceksin, işe gitmeyeceksin. Ya işe bileceksin, işe gitmeyeceksin. 6 Haziran'da da Çiko'nun şeyi var çünkü. Sünneti var, ay sünneti var dedim. O sünnet oldu sayın. Nişanı var, nişanı var. 1, 2, 3, 4. Afro'nun telefonunu versene Gürkan demiş Hüseyin Aga. 1, 2, 3, 4. 4. Vedat'ınkini mi vereyim? Özcan'ınkini mi? Hangisininkini isteyesin? Kimin telefonunu vereyim be kızanlar? Geçen de birisininkini verdim, o çalışmıyor dediler. Kiminki duran unuttum. Kiminki çalışıyor, kiminki çalışmıyor. He? Ama Emre nerede bu sabah Semerci?

Abi günaydın, uyandım ama yine biraz röter olmuş uykuda. Herkese hayırlı bir Arife günü dilerim. Herkesin Arifesi benim uykum gibi huzurlu olsun demiş Mehmet. Dün galiba çok pis olabildi gidin. Ağırlık çöktü galiba dün sana Mehmet. Sen Afro'ya arabamı mı verecektin? Ne olacaktı kızlar? Seni arayıp durayım. He?

0: acu.
1: Ay nasıl kafam kaşınıyor.
0: Haydi.
1: Niye kaşınıyor benim kafam be? Her zamanki şampuanla yıkadım ya ben kafamı. Akşam banyo yaptım ya.

efendim sevgili dostlarım. Altan Gümüşcülen elektrikçisi. Altan Devrim Elektrik. Çukur Kahve'nin yan tarafındadır. Klima takar, çakacaklar, fişler, prizler, binalarınızın elektrik işleri. Evinizin elektrik işleri, elektrikçi, klimaların takımı, takılması, elektrik ipri şeylerinin bağlanması, uydu antenleri, çanak antenler, Altan Salih'te, Devrim Elektrik'te. Seval Hanım günaydın. Seval Hanımcığım günaydınlar. Sen de sağ ol Hüseyin Aga, sen de

bende genetik bir ağırlık var abi. Babam almış genetik olarak bütün enerjiyi. Bize bir şey bırakmamış. Benle alakalı değil demişim Mehmet. Bende gene genetik bir delilik var arkadaşım. Ben kimden almışım genelde bizde sakindir insanlar. Zelini kimden almışım onu bilemiyorum. Ben normal hayatımda sakinim biliyorsun sen beni. Bu mikrofonu görünce koca gidik mikrofondan kaynaklanıyor herhalde. Mikrofon biraz büyükçe alın. Bir panik mi oluyor, panik atak mı oluyor, ne oluyor? Mikrofonun başına oturunca oluyor bana olanlar. Şimdi zaten mikrofonu da değiştirdim. Rot aldım beyaz. Ortası siyah. Kenarları beyaz. 2,5 kilo mikrofon. Elini tutmaya kalksan katiyen kaldıramazsın. Braça yaparsın indir kaldır indir kaldır 5 saat yemin ederim. Sahi ben öyle yapsam ya elime indir kaldırsam ya bunu. Oğuz günaydın. Oğuz. Hayatımda kullandığım en güzel parfümlerden bir tanesini Oğuz sayesinde öğrendim. Geçen akşam dedim ya balığa gittik Oğuz'un arkasında kaldım güzel bir koku geldi burnuma. Ben nereden geliyor bu koku dedim. Gürkan abi benden dedi kokladım Oğuz'u. Oh dedim kardeşim mister gibi kokuyorsun dedim. Dedi ne bu parfümün adı dedim diye squad dedi ama söylemeyelim değil mi hangisi olduğunu Oğuz söylemeyelim merak etsin herkes. Ondan sonra dün akşam gittim kutudan aldım. Black Mamba kurucu kutusundan aldım. Hatta bir tane zamazinko unutmuşum almayı. Çoktu kaç tane kutu açtım akşam. Bir sürü. Birisini açmayı unutmuşum. Diyeskvaret kadife kutu da. Vallahi kutusu bile kadifeye bak. Uz onun kutusunu atmaya kıyamadım. Oh. Tokalite oranımı poyko mirisi. Aptakalite ne poyko mirisi. Diyeskvaret tu. Bütün taş yüzü peşimden koşturacağım. Bütün taş yüzü peşimden arkamdan gelecek. Descare tu. Ondan sonra da Kefalonia'ya giderken Descare 3. Zagaras'a sanki tosa giderken Descare 4 yaptıracağım. Özel yaptıracağım onları gene.

Diaskuare 2 yani D kare 2 anlamına geliyormuş. How to pronounce? How I can pronounce?

0: looking at how to pronounce these brand name. We'll be looking at how to say more confusing brand names that too many people mispronounce. So stay tuned to the channel to learn more. So yeah, it can be a bit confusing, but it's actually easy once you know. D squared is how it's said, because it was founded by two
1: gentlemen.
0: Starting with
1: saçlı şarkının içine şey yaptın diyenler, öyle mi oldu? Devam edelim. Discord. Ben de kutuyu atmadım abi, ben de saklıyorum demiş. Ne olur. Ama kardeşim, dünyanın parası o kutu kadife. Gelmezsen sünnet kartını da hazırladım demiş Tanju. Oğlumuz Gürkan sünnetçi amca, kes artık millet acıktı, pilavetsiz olmaz. Nerede buçuk, nerede buçuk? Nerede buçuk?

Sen nereden biliyorsun ne olduğunu bacıko? Bu parfüm fiyatı da uygun. Discord. Olduğuna bakmayın, fiyatı uygun. Hondos'tan almayın, internetten alın. Hondos da pahalı. Tüm halkımızın kurban bayramını kutluyorum. Çok yağlı yememelerini öneriyorum demiş Elif Kara Osman. Sen istediğin kadar öler. Seni dinleyen var mı benden başka? Ha? Benden bir de Melek'ten başka seni dinleyen var mı Elif? Yok. Hiç dinlemiyorlar. Hiç. Sen ben kilo almıyorum, zayıfım deseniz bile yağlı yemeyin. Damarlarınız tıkadır. Damarlar tıkadır. Hey, bizden söylemesi bak. Vallahi bil, ondan sonra git açtırmak için uğraş. 20 euro gümrükte diyor Çiko. Ya. Niye aldın mı sen? 20 euromuş. İnsan Gürkan abisine de alır, alırken bir tane. Çünkü ben çok parfüm tüketiyorum. Sahneye çıkarsam, çıkarken bütün bukaliyi boşalttırıyorum üstüme. Bütün şişeyi sıkıyorum üstüme. Sahne alırken. Ondan sonra çıkıyorum. Kırılsın ellerim, ne yarıyor. Gençliğim gidiye tutamıyorum. Böyle eğiliyorum dinleyiciye doğru. Kokumu sessinler diye böyle eğiliyorum. Hadi bakalım. İyi gitmiyor.

respiro, επίτρεψε μου λίγο respiro. Κάνε στην άκρη respiro, έλα. Degajene mi gösteriyorsun demiş Ümit Çağban. Degajemi gösteriyorum, koklatıyorum degajemi. Degajemi, degajemi. Degajemi dedim, degajemi. Mesut gene bugün yok. Olsaydı günaydın yazacaktı. Traktörcü Mesut. Bayatlı köy kahvesinin karşısında Solis ve Kötti marka traktörlere indirim yapıyor sevgili dostlarım. Üstelik 2 yılda taksit yapıyor. Ayrıca her türlü ikinci el traktörleri bulabiliyorsunuz. Tarım makinenin, sulama beklerinin tamirini yapıyor. Mesut aynı zamanda Türkiye'den çok uygun fiyatlı traktör kabini getiriyor. Her traktöre uygun kabinler var. Traktörünüz kabriyoyken kapalı olsun, klimalı olsun, yazın içi serin olsun, kışın sıcak olsun, dalgası radyoya City'ye, radyo City'ye ayarlı, radyoda olsun içinde. Gidin Mesut'la konuşun, Bayatlı köy kahvesinin karşısında.

0: zam akars. İkinci arabanın adresi. İkinci el arabada fark aratmaya devam ediyoruz. Zam akars Chris Baby Oteli'nin karşısında sevgili dostlarım Gümüşcine'de. Gidin orada bir sürü araba var. Hangisini beğenirseniz onu alın. Zam akars ayrıca.
1: Ya Mustafa, ya Mustafa.
0: Ayrıyeten yurt dışından istediğiniz arabayı da getiriyor sevgili dostlarım. Fethiye de dinliyor. Günaydınlar diyor demiş Çiko. Fethiye bana yazsa ya. Fethiye. Fethiye sen bana niye yazmıyorsun? Günaydın kardeşim demiş Nurten ablam. Günaydın Nurten abla. Günaydın. Günaydın ben dinleyeyim seni demiş Mesut Yastur'a Fille. Ben yine dinlemeyesin sandım ben. Yaşa ben sana şimdi namusu cevreyi çalacağım birazdan. Yaşa. Kızların ustası Mustafa. Ah Mustafa Mustafa. Kızların ustası Muhtar Mustafa. Arabaları verdik abi. 3 araba verdik temizletmeye. Ben uyanamamışım diğerleri gitmiş. Sağ olsunlar beni uyandırıp evden aldılar diyor. Mehmet

0: bayramınız. Bu ne be ya?
1: Mutlu olsun. Yüzünüzden eksik olmasın tebessümler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Bayramınız kutlu, gönülleriniz mutlu olsun. Yüzünüzden eksik olmasın tebessümler.
0: Efendim, yüzünüzden eksik olmasın tebessümler. İsmail hoş geldin. Kızların irisine, Mustafa'mın gerisine. Ne derdim ben? Unutuyorum, oradan onu yolluyor, buradan bunu yolluyor, oradan bunu yolluyor, oradan o lafı atıyor, buradan bu lafı atıyor. Muhabbet karışıyor. Ne derdim az önce ben? Mesut'a mı bir şey diyecektim? Ne diyecek, kime ne diyecektim? Unuttum gitti. Allah unuttum gitti. Ha, arabaları yıkatacağınız da ne olacak? Vallahi bile dün Gümüşhane'ye gitti geldik. Arabanın babrisi bütün sinek oldu. Yani acayip çok sinir oluyorum. Yani yıkatıyorsunuz. Babama gelirken onu dedim. Baba dedim. Ne oldu çocuğum dedi. Baba dedim. Vallahi dedim Girit'e gittik 10 gün kaldık dedim. Arabanın camına bir sinek yapışmadı dedim. Neden dedi. Aba baba dedim. Hep rüzgar esiyor, hep rüzgar esiyor. Nerede yaşayacak sinek yok ha? Rüzgar fırıl fırıl fırıl fırıl fırıl fırıl rüzgar hep rüzgar. Hep rüzgar esiyor. Cins attı mı Girit'in de? Ya da biz öyle bir havaya denk geldik bilmiyorum yani. Hiç sinek yok. Vallahi billahi. Keşke bizim burada da böyle, bizim burada rüzgar esse de var, esmese de var. Sivrisinek, karasinek, böcek, çekirge, ne istersen hepsi var. Hepsi var. Bütün hayvanatlar var. Bütün hayvanattan yapmış yapar bir zebra. Allah bile. Kipulete işte. Onu söyledim yani. Yıkatıyorsunuz araba hemen batıyor. Nasıl sinir oluyorum? Benim araba şimdi bak götürüyor. Bir de bir şeye dikkat ettim. Arabanın babrizini ön camını temizlemek için ne ilaç koyarsanız koyun, ne yaparsanız yapın, o yapışan aracını sattığımın sinekleri temizlenmiyor. Ancak hafif bir yağmur çilesin, böyle bir 10 dakika yağmur yağsın, biraz evi temizliyor bura. Demek ki yağmur suyunda hikmet var. Yağmur suyunda bir şey var. Bir şey var. Çözemedim. Günaydın Gürkan abi diyor. Fethiye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hafta sonu Çiko'ya alıp gideyim mi bayramda? Hafta sonu da değil. Ha? İzin veriyor musun Fethiye? Azıcık dünya görsün kızlar. Ya da en azından bir yemeğe gidelim. Ya da bir yemek izni ver.

0: Bana gene benzin parası çok boş geliyor abi. Koyuyorsun gene istiyor, koyuyorsun gene istiyor diyor. Bana Mehmet.
1: Kız ben seni almasam. Proje durumu bu sefer. Baba diyor para getir, anne diyor gelin getir. Ben ne yapayım? Yusuf ne yapsın? Peki.
2: Yusuf ne yapsın?
1: Yusuf ne yapsın abi? Yusuf çalışıyor, çalışmıyor, para yok. Proje durumu sıfır. Baba diyor para getir, anne diyor gelin getir. Ben ne yapayım şimdi? Yusuf ne yapsın? De ki.
2: Yusuf ne yapsın?
1: Yusuf ne yapsın abi? Yusuf çalışıyor, çalışmıyor, para yok. Proje durumu sıfır. Baba diyor para getir, anne diyor gelin getir. Ben ne yapayım şimdi? Yusuf ne yapsın? De ki.
0: Ne yapsın bu Yusuf? Baba diyor para getir, anne diyor gelin getir. Araba benzin istiyor. Ne yapsın bu Yusuf? Ne yapsın bu Yusuf?
3: Seni alacağım, sana düğün yapacağım.
0: Fethiye.
3: Eğer bana varırsan beşi birlik takacağım.
0: Fethiye. Duymadın galiba. Tam ben konuşurken araba geçti galiba oldu.

işteyim, duymadım demiş Fethiye. Diyorum ki Çiko'ya izin çıkacak mı? Bir taş yüze maş yüze götürelim kızını. Ya da en azından bir yemeğe çıkalım. Tancılardan falan var mı izin? Oynamadan yoksa işleriniz mi var? Çok nişan işleri mi var? Nişandan sonraya mı kalsın? Ondan sonra da ben gidiyorum zaten. Salamadan, inanmadan duramazsın. Kızların ustası Mustafa bizim zengin Mustafa derdi. Ha? Zengin Mustafa Furnus bu inere. Geçen de bir kıza çok güzelsin yazmış Instagram'da. Kız ona parmak yollamış. Baksana hem de parmağını çekmiş yollamış. Normal bildiğin virtual parmak değil. Yani emoji parmak değil. Oh Mustafa. Bana parmak yollayacak bir kız. Parmağını koparır mı? Koparır parmaksız kalır, parmaksız gezer.

Sevgili dostlar, sevgili dinleyicilerim, Ali Toraman ve ekibine günaydınlar. Bugün benim sponsorum Ali mi, Enis mi? Arabacı sponsorum ki niye yazmamış hemen buraya? Ali Toraman ve ekibine çok teşekkür ederim. Ali Toraman ve ekibi enerji istasyonu yeni yolda 25 numarada. Kalorifer sistemleri, ısı pompaları, klimalar, güneş enerjisi, termosifonları. Ev yenileme işlemleri için kendi elemanları var Ali Toraman ve ekibi. Ve Ali Toraman inşaat mühendisi aynı zamanda. Cura Market'in karşısında Günal üst katında kendine ait bürosu da var. İnşaat mühendisi. Efendim.

Sinek olmasa normal değil mi? Bağlar Mahallesi demiş. Halil Bağlar Mahallesi'nin fotoğrafını göndermiş. Çöpler gırtlağa kadar çöp. Gırtlağa kadar çöp. İnan ki Yunanistan'ın her tarafı böyle desem yalan olmaz. Turistik yerler, ben şeyde Kefalonya sayfasını takip ediyorum Instagram'da. Kefalonya çok sevdiğim bir yer. İthaki de çok güzel bir ada. Ben yeşil adaları severim, işte tavsiye ediyorum ya. Yakınlarda neresi derseniz Taşyüz mis gibi ada valla. Hele Türkiye'liler Bulgarlar olmasa daha da mis olacak ama ne yapacaksın? Skiathos, Kopelos, Alonisos çok güzel yerler. Dediğim gibi bir sayfayı takip ediyorum. Lastik'e falan yönün en turistik yerlerinden bir tanesi çekmişler. Fotoğrafları koymuşlar. Çöp tenekleri dolmuş taşmış. İnsanlar yataklarını döşeklerini bile atmışlar çöpleri yani. Sadece belediyenin suçu değil, bizim de suçumuz var. Çünkü bilinçsiziz. Çöp tenekesine yatak ve bilmem ne dal budak falan filan atılmaz. Yani her taraftan da bir tutarsızlık var. Dal budakları çöp tenekesine atmayacağınız ne yapacağınız diyeceksin. Yakmak da yasak. gözümüze mi sokalım da dalları budakları. Ha? İnsanlara 1 Mayıs yaptırmıyorlar. Asgari yönetimde mi yaşayacağız, askeri yönetim midir nedir anlamadım. 1 Mayıs'ta mangal yapmak yasak. Allah Allah. O yasak, bu yasak. Tanju Kormo. Stavdir Aysel Efele mu? Simran Dedulev Mere File. Vay. Kahve raki, çigaraki, neraki. Avdira Deniz maşallah harika. Dur bitirelim nişanı. Sonra al git kazasız belasız bitirelim her şeyi demiş Fethiye. Sonra salacaksın mı ama? Tamam. Nişan bitsin sonra al, ne yaparsan yap çık oy diye Fethiye. Ne yaparsan yap diyor. Nişana kadar elleme bize diyor. Halil Osman. Günaydın Gürkan, bu şarkıya beni mest ettin, sorma nedenin, teşekkür ederim demiş Halil Osman abi. Mustafa şarkısından mı? Hey, hey. Tamam, sormuyorum nedenini. Ama mesajlardan şarkıları çaldıramıyorum. Beylikdüzü'nden Şermin abla sana günaydın der demiş. Beylikdüzü'ne, İstanbul'a Şermin ablaya günaydın diyorum efendim. Cengiz abi sen günaydın demiyor musun?

gördün bak nasıl aldık hadi hediye çiko. Aldık vallahi billahi. Bak cümleyle annem şahit bak. Simera dedulevo file. Monofaik dulevileyo tanju. Astona. Hangi raça in aftos? Hangi raça in? Mavri raça, mavri raça.

Gökay Topuğlu. Bana öyle hazır davetiye gönderme, gelmem vallahi billahi. Bak Gökay, arasın sünnet mevlidine davetlisiniz. Bu özel günümüzde yanımızda olmanızdan mutluluk duyarız. Tarih 31 Mayıs saat 11. Yer Kalkar, aman Karacadlar. Kalkınca diyeceğiz.

Saat 10 olmuş, kimin sponsor olduğunu bilmiyorsun demiş Alimoğlu. Ya değil mi, vay vay. Yazmamışım ama yazmıyor burada. Rosalina Samba'ya ne konumeti güzel misin bugün sponsor? Hayır öğleler bugün geç kaldım. Hayırlı öğleler bugün geç kaldım diyor Şerif. Gelme ecel mi diyor Gökay Topulu. Arkadaşım ben tatilde olacağım mı? Pazar günü döneceğim tatilden akşam. Nasıl olacak şimdi bu iş? Nay, nay, nay, nay, nay, nay. Bana 100 euro aposumiyosu parası verirsen gelirim. 50 euro da ben kızana takarım. 50 euro senden çıkmış olur. Tamam mı? Gösterme aposumiyosu, ben otel kapattım. Ev kapattım, villa kapattım. Ya 4 günlük 4 gece kalacağım 4 kat. Bir gece bir katta, bir gece bir katta, bir gece bir katta, bir gece bir katta. Katın birinin parasını kim ödeyecek? Günaydın. Aman bu Türkiye'li ve Bulgaristanlılardan her yerdeler. Marketlerde, alışveriş merkezlerinde gelmesinler. Çok kalabalık yapıyorlar. Biz ne güzel iyiydik burada kendimiz demiş Peri Köse. Aman dersin sonra, aman vallahi billahi bunlar rahatsız derler. Bunlar derler istemiyor bizi derler. Ya. Ne diyeyim, bir şey diyemiyorum ki, ne diyeyim. Diyecek bir şeyim yok. Diyecek bir şeyim kalmadı. Denemek istersen kapımın kilidi açık, ama küçümsersen bozuşuruz apaçık. Ne diyecek yani, kapının kilidi gelecek, aa küçücükmüş deyip küçümseyecek mi? Boşuna geldim bu kadar. Aa böyle sen babiye girmiş deyip gidecek. Vallahi billahi. Vallahi billahi lömde çıkartacak. Kayık deyince, kayıkçı deyince Hüseyin aklınıza gelsin. Riske çekilişinde ne diyorum ben böyle. Riske çekilişinde. Efendim Embarico Flamingo'dan önce solda Eko Benzinci Bülent var. Bülent'in olduğu yerde. Teknelerin, kayıkların tamiri, bakımı, servisi, boya işleri ve aynı zamanda her türlü motorların satışı ve tamirini yapıyor. Tabii ki şey motoru, tekne motoru bunlar. Teknesi olmayanlar ne bilsin. Sizi fakirler sizi ya. İyi tatiller o zaman demiş Gökay. Desem yapıyor siz. Çiko. Bu başka Çiko. C-H-I-C-O. Çiko demiş. Ali Molla Molla Ali Avtokinesi. Otomatik vitesli araba da var Ali'de, Ali Molla'da. Otomatik vitesli araba da ehliyet alın sevgili dostlarım. 8 ortak Batı Trakya'daki bizim altımızdan ilk sürücü kursu hocası Ali Molla Molla Ali. Gürkan oğlum ben Cengiz abim, benim günaydınlarım o kadar büyük ki mesajlar alamıyor. Öptük seni demiş Cengiz abim, çok teşekkür ederim. Kocaman kocaman günaydınlar. Kocaman kocaman günaydınlar. Ama hep yazıyorsunuz ama. Çiko. Çiko şımar mı? Şımar mı? Sen bu kızların başına neler gelmiş biliyor musun Çiko? Ha? Bu kızdan annem atmış, ateş atmış bir kıza Instagram'da. Kız ona parmağını yollamış. Allah seni. Bela vursun o kızın. Bela vursun.

Nereye gideyim tatile tasodun neresine? Kaça kapattın bu sene tatiller bayağı pahalı demiş Perihan. Şu anda pahalı değil çünkü daha sezon açılmadı. At yamur, ego yasena, ego. Yani 4 akşam 254 euroya sabah kahvaltısı dahil mesela bir otel var. Çok güzel böyle manzarası var, balkonu balkonu var. Evde kalmak istersen 254 euroya mı 4 gece ev var. 2 tane tercihim var. Eğer gidersem programdan sonra karar vereceğim gidip gitmemeye. Ya vereceğiz. Kız arkadaşımla gidiyor. Eğer zaten program yaparsam kahvaltı olması anlamsız. Kahvaltı saat 8 ile 10.30 arasında ben yayında olacağım ama yayın bayramda yayın yapılmaz.

Evdekine kalmanın rahatlığı başka. Böyle kendi eviniz gibi kalıyorsunuz. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin, kolay gelsin demiş. İsmet sen misin arkadaşım? İsmet sen misin?

Fokulendi. Efendim şimdi dükkan köşe dedik, esnaf Ayşe dedik. Silogi mağazası 1984 yılından beri sizlere hizmet veriyor. 1984 yılından beri süsleme işinde fark yaratmaya devam ediyor. Ayşe Mertoğlu nerede? Gümücüne'de Silogi mağazası. Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde. Gümücün en çok bilinik yerinde. Dükkan köşe esnafına da Ayşe sevgili dostlar. Günaydın diyelim, günaydın diyelim, günaydın diyelim. Süsleme işinde Ayşe Mertoğlu'na uğramadan karar vermeyin. Karar vermeyin haydi çek. Çek çek çek çek çek çek çek. Rıfat marketlerdeki indirimleri duydunuz mu? Rıfat marketlerdeki indirimleri duymadıysanız ben sizlere hemen şimdi yeni indirimleri aktarıyorum. Rıfat marketler sevgili dostlarım. İki tane market şubesiyle sizlerin hizmetinizde hem Kozlukefir'de hem de Kurcalı'da. Karido Pitami Pagoto Crema 4,5 euro yarım kilosu. İsterseniz Kadayıf Mi Pagoto Crema yine 4,5. İsterseniz Kadayıf Mi Pagoto Pitami Pagoto Crema 4,5 euro deneyin. Harika bunlar. 5 kilogram Carolina Pirinç 6,5 euro. 6,5 euro. 1,90 4 tane kis. Lacta 4x30 gram 2,5 euro. Knorr marka tavuk suyu 12 adet 1,5 euro. Lipton çay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi bir arada 2,90. İsterseniz limonlu, isterseniz şeftalisi var. Omo sıvı deterjan 14 kullanımlık efendim 2,90. Pardon 28 kullanımlık 2,90. Ne 14'ü? Rıfat Market. Rıfat Marketler. Rıfat Marketler. Kız kıza gideceğiz. Kız kıza gideceğiz Tanju. Nasıldı sloganımız? Günaydın. İşler gözüm gibi. Yetişemiyorum demiş İsmet. Bir ara Polili Fares olmaz efendim. Polili Fares. Efendim sloganımız neydi? Biz bize kız kıza merhaba yazalım. Biz bize kız kıza merhaba yazalım. Biz bize kız kıza merhaba yazalım. Erkek erkeğe parti düzenliyoruz. Onun sloganı neydi? Erkek erkeğe haydi köpüğe. Köpük partisi erkek erkeğe haydi köpüğe. Erkek erkeğe haydi köpüğe. Şapçıdan Ali Cumhuriyet Partisi Halk Partisi Genel Başkanı olmuş. Yakışır. Ali beni geçen gün durmadan aradı kaldırmadım. Hatta kim vardı yanımda kaldırsana dedim, açarsam dedim, sonra Sülali Boy'u arıyorlar. Anası babası da danası görüntülü arıyorlar, görüntüsü arıyorlar. Hiç dedim Ali'yle ulaşacak vaktim yok şimdi. Ali'ye Şapçı'ya Şapçı'nın annesine günaydınlar. O beni dinliyor. Ali'ye günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. CHP'nin başına Ali yakışır vallahi. Kılıçdaroğlu'dan çok daha güzel yakışır.

Cuma cumartesi akşamları ekstra çalışıyorum demiş İsmet. Seni gidi fındık kıran yılanı deliğinden çıkarat. Seni bilen biliye seni.

haricinde şeyde Masrafoğlu paylaşım yapmış. Dünkü şeyle ilgili. Türkiye'deki ilk öğretmen okulları mezunu olan öğretmenlere yönelik düzenlenen bu şeyde, etkinlikte. Çiğdem de geldi sağ olsun, halimi hatırımı sordu, ayağıma kadar geldi. Çiğdem Asafoğlu, DEP Partisi Genel Başkanı.

Abaciko nereye gidiyorsunuz haddinden böyle? Ha bu nişana mı? Yalnız aklın çok zayıflamış kolitosun. Bak bir deri bir kemik kalmış.

Ve sen kardeşim azıcık yesen. Ve sen çok zayıflamışsın, azıcık ye. Yapma öyle, bir deri bir kemik kalmışım ve sen.

40 kilo vermiş kulaklarından. Nasıl perihan, fiyatlar iyi mi? Dur şimdi, Haziran girsin, Türkler Bulgarlar uçuşsun da göreceksin selfie.

araba kiralamak için yeni bir seçim sevgili dostlarım. Yeni açtılar. Başarılarının devamını diliyoruz. Mega Rentekar. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar, hızlı hizmet. Sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. mkrentekar.com üzerinden araç kiralayabilirsiniz. Facebook'ta mkrentekar, Instagram'da mkrentekar. mkrentekar. Sosyal medyada mkrentekar.com. Buradan da araçları görebilirsiniz. Borfresh, Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde yeni asitli içecek, Lima grubunun dağıtımını yaptığı asitli içecek. Benim bakkalımda, marketimde yok diyorsanız tavsiye ediyoruz. Ben size telefon numarasını verebilirim Lima grubunun. Yavrum, Gökay sen beni dinliyor musun? Gökay Topulu. San Siro. Sevgili kızlar, sevgili bayanlar, bayramlık takılarınızı, kolyelerinizi, küpelerinizi, saatlerinizi gidin San Siro'dan alın. San Siro. Bayramlık takılarda da fark yaratıyor. San Siro. King Food'un karşısında, San Siro Büyük Parkeri'nin olduğu yerde, San Siro'nun depoları Kozluköy yolunda, San Siro.gr internet sitesi. Mac Catering. Sabah saatlerinde çorbalar, saat 11'den sonra harika yemekler. 800 menü üzerinde menü aldığınızda etkinlikleriniz için Mac Catering özel fiyatlar yapıyor. Mac Catering Gümüşhane içinde yaşayanlara, yemek yapamayan yaşlı olanlara yemek servisi yapıyor her gün sevgili dostlar. Uğursuz Çiko gene çıktı. Hayırlı programlar dilerim demiş. HBS Ramazan Kadri. Bu Çiko çıkınca uğursuzluk mu geliyor Ramazan sana? Biz Ağustos başı kapattık. Daire 3 gece 700 euro. Yerin adını unuttum ama hani 3 bacaklı yer. Neydi orası demiş Peri Köse. Gittiğinizde pişman olacağınız, bak gittiğinizde pişman olacağınız, ben bir daha hayatta, ama hayatta Ağustos ayında Halkidiki, orası Halkidiki'ye gitmem. Nah de böyle, bak gösteriyor benimle, nah de böyle. Romanyalı, Türk, Bulgar kaynıyor, nah de böyle, üst üste üst üste insanlar. Tövbe billah ettim, bir daha dedim Halkidiki'ye gidelim, Halkidiki'ye gidelim dedim. Dedim. Bir daha Halkidiki'ye gideni. Hatta evde kaldığımız kız dedi ki gelecekseniz okullar kapanınca kalın, gelin dedi Halkidiki'ye dedi. Okullar kapanınca dedi çok sakin oluyor dedi. Vallahi billahi iyi söylemiş, güzel söylemiş. Sonra okullar kapandı. Benim 200 euro voucher'ım vardı. Miçotaki bana para verdi, tatil parası. Sonra en son gittiğimizde çok güzeldi. Biz kapattık zaten sezonu. Bak Gökay da dinliyor. Gökaylar da geldiler. Sezonu kapattık. Muhteşem eğlendik. Çok da az insan vardı. Gidecekseniz okullar kapandıktan sonra gidin. Sakın ama sakın, bakın benden tavsiye. Tatil mi yapacaksınız, çile mi çekeceksiniz, orası belli değil. Efendim Max diyelim.

Hem 3 gecesi 700 euro çok çok çok çok pahalı. Çok, çok değil, çok çok çok pahalı. Ama ben 12 gece Kefalonya'da 590 euroya mı ne kiraladım? Konca gidik ev, kocaman bir dönüm bahçesi var. 3 tane yatak odası var. 2 tane banyosu var. Villa. Vay be Perihan'cığım, vay be Perihan'cığım. Gökay galiba seni bugün son dinleyecek. Haftadan sonra zor görüyor bu işi demiş Tanju. Kalo bayram herkescikleri günaydınlar demiş Nida. Ha ha, kulaklarından kilo vermesi gereken başka kişiler de var ama görünmüyorlar demiş Enes Şerif. Enes yapma. Enes bak sana kaç kere yapma dedim. Kaç kere sana öyle yapma dedim.

Sen Kars. Selam Gülten, herkese selam demiş. Kahvaltımı yiyorum da. İkinci el arabanın adresi Hesne Kars. İstediğiniz arabayı yurt dışından getirsin Hesne Kars. 9 kişilik minibüsü var Hesne Kars'ın. Şoförüyle beraber kiralayın, istediğiniz yere götürsün sizi Hesne Kars. Yastıköy girişinde Hüseyin Aspart ve ekibine selamlar. Ciko, ben de Ciko 3 demiş. Ne oldu be? Ciko enflasyonu var bu sabah programda. Herkes Ciko olmuş, herkes Ciko olamaz. Benim Ciko'm bir tane. Sen ne gülüyorsun be Gürdal? Pişmiş kendine gibi.

insanın moralini bozma. Ödedik bu, biz şimdi gideceğiz tabii. Bu da büyük ve çocuklar da gelecek demiş. Periköse valla Peri Hanım, ben erik oturur doğru konuşurum. Ben size iyi tatiller diliyorum da 700 euroya tatil mi olur 3 akşamına, siz deli misiniz? Yani en yoğun sezonda bile 500 euroya 4 gece 5 gece falan kalmıştık biz. Kocaman ev kiralamıştık Halkidiki'de en son. Yani deli bir fiyat. Hakikaten deli bir fiyat. Nerede kalacaksınız? Ultra lüks otelde mi kalacaksınız? Onu da geçtim. Şu problemi yaşayacaksınız orada. Çok ciddiyim. Halkidiki küçük küçük köylerden oluşuyor. Bir tek ana yol.

Halkidiki'de dışarılarda bir yerlerde kalıyorsanız trafiğe gene mutlaka takılıyorsunuz. Çünkü oralardan geçmek mecburiyetindesiniz. Geçmek zorundasınız. Böyle bir şey. İnanın biz geçen sene... geçen sene değil, evvelki seneydi. Bir daha da gitmem dediğim sene. Geçen sene dediğim gibi Eylül ayında geçtik. Gittik, çok da güzeldi, çok da hoştu. Son kapanışı biz yaptık. Hatta bir klaba gittik. Klabın kapanışını o gece kapanıyordu, biz yaptık. Gökaylar da vardı klapta zannediyorum. Hepimiz beraberdik, evet. Biz artık şey yapıyor, canını sıkılıyor insandan şeyde, şehir köylerin içinde. Bir tane dağda bir tane bir taverna var. Onu bulduk. Dedik ki gidelim. 5-6 kilometre uzakta ama yollar daracık. Yani arabayla tırmana tırmana çıkıyorsunuz. Köyün içine gittik. Köyün içinde araba park etmeye yer yok. Köyün platyasının tam ortasına bıraktım arabayı. Böyle diğer arabalar engellemeyecek bir şekilde. Neyse gittik. Güzel bir taverna. Bir tane kızcağız duruyor kapıda. Dışarıda da bir sürü insanlar var. Türkçe konuşuyorlar. Ay şöyle selfie yapalım. Ay böyle güzelmiş etler. Ay ol kız falan filan diye böyle kızlar şımarık şımarık. Dedim ki kıza yer istiyoruz dedim. İki kişiyiz. Kızcağız dedi ki maalesef dedi. Vestihoz dedi. Yok yerimiz dedi. Dedim nasıl yeriniz yok dedim. Görmüyor musunuz dedi. Her yerde Türkler dedi. Bütün dedi masalar dolu dedi. Türkler dedi bu sene dedi bu sene böyle dedi. Dedik beklesek vallahi dedi bekleseniz dedi sıra geleceğini zannetmiyorum dedi. Çünkü saat 1'e doğru kapatıyoruz dedi. Saat 8 mi neydi bunlar oturdu mu kalkmak bilmiyor dedi. Türkiye'de gene yarım saatte yiyip gidiyorsun, mecbur ediyorlar seni kalkmaya. Vay nasıl sinirlendim. Onca o keçi yolu gibi yollardan çıktıma mı yanayım? Karnım aç kaldı, ona mı yanayım? Tekrar o yolu tekrar geri inmek var, ona mı yanayım? Neye yanayım? Hangisine yanayım?

Bize yok mu kahvaltı diyor Hesenkar. İnan benim yediğim kahvaltıyı inekten yemez. Proteinli yoğurdun içine iki yemek kaşığı yulaf koydum. İnek evladı gibi onu yiyorum. Canın çekti mi Hüseyin Aspat? Ramadan'dan Çiko'ya şabam. Ramadan'dan Çiko'ya çok şabam. Çok şabam, çok şabam. Ramadan'dan Çiko'ya çok şabam. Haydi. Gürkan'dan Mesut'tan şabam. Bayatlı köy kahvesinin karşısına şabam. Solis ve Kioti marka traktörler. 2 yıl taksit uyguluyor bu traktörlere. Gidin yakından görün. Tarım aletleri. 2. el, 1. el traktörlerin tamiri, bakımı, servisi. Tarım aletlerinin soğuma beklerinin tamiri. Traktör kabinleri de tam Türkiye'den geliyor. Tam traktörünüze uygun şekilde. Her model uygun kabinler var. Traktörünüzde kabin taktırtın. Yazın üflemeyin, üflemeyin. Klimalı, klimalı. Hey, serin, serin. Radyo City'yi de dalgasını, Radyo City'yi ayarlanır. Radyonun öyle gezin sevgili, öyle çiftirin sevgili dostlarım. Gürkan kardeşinden hey. Necdet abisine, Aynur ablasına şabam. En aşabam. Denizin dibinde otel, bilmiyorum vallahi. Hiç gezmem, otelde takılırım. Biz dinlenmeye gidiyoruz. Evliyiz, bekar değiliz, gezmiyoruz biz demiş Perihan. O zaman tamam. Otelde takılırsın. Yemek falan da var herhalde o 700 euronun içinde. Çünkü gerçekten çok pahalı. Demek ki siz ultra lüks.

bir tatil yapacaksınız. Ben de o kadar para yok. Ben garip bir radyocuyum, ne yapayım? Chico'dan Ramadan'a 69 kilo 31 gram şişaba. Chico'dan Ramadan'a 31 kilo 69 gram şişaba ya da tam tersi.

Bende çalışan işçilerden Gürkan'a şaba demiş Halil Osman abim. Şaba. İyi günler Gürkan, kolay gelsin, iyi programlar derim demiş Maide Hüseyin. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Güzel bir gün olsun, güzel program olsun, güzel bir Arife gün olsun. Güzel bir kurban bayramı geçirelim hep beraber, hep birlikte sağlıcakla inşallah sevgili dostlar. Ve ne diyoruz, ne diyoruz? Kuru kahveci Nihat'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı kuru kahveci Nihat ve ekibi 48 yıllık tecrübeyle hizmet veriyorlar. Mis gibi bayramlı kuru kahveler. Nihat etiketiyle bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Kendi ürettikleri, kendi yaptıkları tayinlerle, harika fiyatlarla, 48 yıllık tecrübeyle, Şapçı'da hizmetinizde, Etiki Bankası'nın bitişinde. Bariye ve Aliye ile seni dinliyoruz. Muhabbet arasında aklımıza takıldı. Erasmio köyünün Türkçe karşılığını hatırlayamadık. Bunu bilse bilse Gürkan bilir dedik diyor. Mahide abla. Erasmio Taraşmanlı mı? Mangan Erasmio. Erasmio köyünün Gürancası ne? Aman Türkçesine sevgili dostlar. Taraşmanlı galiba. Yazsın dinleyicilerin bana. Sevim. Yazsın Sevim. Hoş geldin Sevim. Leyla. İyi günler, bizden de olsun, iyi talepler demiş. Badex kızlarına da sevgiler olsun. İyi günler olsun, iyi günler olsun. Güzel gün olsun sevgili dostlarım. Efendim yepyeni bir yepyeni bir sponsorum var. Satılık bir internet sitesi var. Yunanistan'da belirli bir müşteri kitlesine ulaşmış. Yıllardır aktif satış yapan güçlü bir e-ticaret platformu. www.e-ktinotrofia.gr. Hayvancılık, tarım ve pet sektöründe faaliyet gösteren bu özel platform, hazır müşteri ağı, sipariş sistemi, güçlü Google görünürlüğü ve aktif ürün kategorileriyle dikkat çekiyor. Sektörün içinden olanlar bu ismi zaten yakından biliyor. Yunanistan pazarına hızlı giriş yapmak isteyen firmalar, yatırımcılar veya sektörde büyümek isteyen işletmeler için önemli bir fırsat oluştu. Bu tarz hazır sistemler piyasaya çok sık çıkmıyor. İlgi yüksek olduğu için görüşmeler sınırlı sayıda yapılacak. Detaylı bilgi ve iletişim için arayabilirsiniz. Size telefon numarasını verebilirim. www.e-tinotrofio.gr sitesi satılık sevgili dostlarım. Taraşmanlı demiş Duran abim. Taraşmanlı demiş Mike Tuzlacı. Tamamdır. Bilse bilse Gürkan bilir Taraşmanlı.

Ah, geldim. Kuşu götürdüm. Kuşu götürdüm anca geldim sevgili dostlar. Allah'ım yarabbim, soluk soluğa kaldım. Kuşu götürdüm. Osman'ı götürdüm. Biraz, biraz, biraz. Haydi bakalım devam edelim, devam edelim, devam edelim. Çok teşekkürler demiş Maide Hüseyin. Ben de teşekkür ederim. Tanışmanlı.

İki tane dostum kurmuş olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu sevgili dostlarım. İki dost, iki arkadaş, cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Esat Orhan'ın tam karşısında, pardon, Çukurkabe'nin tam karşısında eski Esat Orhan'ın olduğu yerde, köşede, şimdi oldu. İki dost, cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz. En son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, başarılar diyoruz.

Abim günaydın. Ben Hasan Arnavut, bütün köye köse yat çalışanlarına selam olsun. Abim keyfimiz ellere dert olmuş şarkısını çalarsan sevinirim. Şarkı Nihat Haliloğlu'nda Yahya Abdullah, Enes Koca Ahmet'e, Hamdi Yürü'ye, bir de şirketimiz Güllerinden Cemal Hikaye'ye gelsin. Herkese iyi bayramlar dilerim demiş Hasan Arnavut. Hepinize kolay gelsin. Gurbet ellere selam olsun sevgili dostlar.

hemen mesajı yazıyor, hemen ardından cevap bekliyor. Bu Z kuşağı kızanları tam tokat isteye, tam tokat delisi. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl kuşak bunlar, nasıl kuşak bu Z kuşakları? Özkom Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Özkom Mehmet Özcan'da çok güzel inşaat panelleri var. Girit'ten Evros'a kadar en uygun fiyatlı inşaat panelleri bizde diyorlar. Gidin yakından görün. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri de yakından görün sevgili dostlar. Rosalim Butik Deveci, aman deveci, çek develeri. Çek develeri deveci, Rosalim Butik'te bayramlı kıyafetler, gündelik kıyafetler, abiye kıyafetler, yelekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyim dede Rosalin Butik. Efendim rosalin.butik.com otini. Demokrito 1'de Gümüşlü'ne Dacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında. Gamze Rosalin var sevgili dostlar.

Günaydın Gürkan abi, yayınlar derim şimdiden, bayramını kutlar, ellerinden öperim. Ve tüm kardeşlerimin, abilerimin, ablalarımın bayramını kutlar. Nice sağlıklı bayramlar dilerim demiş Cenin Molla Osman kardeşim. Daha nice güzel bayramlarımız olsun inşallah. Cemil'im.

Mermerci, Coşkun Netfe ekibi Susurköy'den Kozlardere'ye giderken direğe geçer geçmez sağda. Toptan ve perakende satışlar. Mermerci, Coşkun Netfe ekibinde. Mermerler, granitler. Evinizde, iş yerinizde mermer işleri. Rengi bozulan, sararan, karadan çat diye çatlayan, pat diye patlayan mermerlerin değiştirmesi işlemleri. Coşkun Netfe aramanası olarak Instagram'dan da bulun, takip edin. Konuşmuyordun ya, kaset koyup kaçtın sandım be ya. İlkan Işık'a selam söyler misin demiş Umut. Sen kaç yaşındasın Umut? 16 mı 17 mi? 20 yoksun. Sen kaseti nereden biliyorsun? Kaset koyup kaçmışım. Kaseti ben bilmiyorum be. Ben zor hatırlayayım kasetleri. Allah'ım ya Rabbim sen ya. İzmir'in delisi. Seni İzmir'in delisi seni ya. Anası çıktı kızı.

Efendim akustik Akendo Komodin Şener Honda Center'ın karşısındaki yolda. 2-531-0-2700 numaralı telefonda sizin hizmetinizde. Şener'e çok teşekkür ediyorum. Güvencine de fark yaratıyor. Ayrıca Şener İskeçe'de Emboriko değil Zara Kiss'in karşısında Eniskisi adı altında İskeçelilerin de hizmetinde. Altan'a çok teşekkür ederim. Benim elektrikçim Altan, sizin de elektrikçiniz olsun. Evinizin, iş yerinizin elektrik işlerini Altan'a verin. Herhangi bir sorun problem olduğunda Altan şıp diye yanınızdan, şıp diye emrinizde. Elektrik deyince, elektrikçi deyince Devrim Elektrik Çukurkahve'de hemen yanı başında hizmet veriyor sizlere sevgili dostlarım. Binalarınızın elektrik işleri, dükkanında çakacaklar, fişler, prizler, çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu. Haydi. İzmir'e ne zaman geleceğim veya bayramı kutlayacağız? Aydın'ın ayını İzmir'e gelsin diyor demiş Umut. İzmir'e nasıl geleceğim? İzmir'e her kordon boyunu mordon boyu bütün tomalarından kapatmışlar. Özgür Özel miting yapmasın diye. Gideni tutukluyorlarmış, gideni tutmak atarlarmış içeri. Ha? Nasıl geleyim?

0: kapı desen tamam ama sen kasette büyüdün, yapma demiş Faik Tuzacı. Ben gramofonu bile hatırlıyorum. Ya.
1: Haydi sevgili.
0: Bu şarkıyı açar mısın? Barış Manço, Dere Boyu Kavaklar demiş Umut.

Yahu Rosalyn Gamze yapmış kahvesini, almış kahvesini espressionisten. Ne güzelmiş dükkan maşallah. Vay vay vay Rosalind'e ne isterseniz var, her türlü kıyafetler, günlük kıyafetler, abiye kıyafetler, tesettür giyim, ne isterseniz.

Açtın mı radyoyu? Mona Lisa. Mona Lisa gelinlik. 1270 tane gelinlik var. İster satın alın, ister kiralayın. Harika gelinlikler. 2026-27 model gelinlikleri gidin yakından görün. Bayılacaksınız. Ayılmaya Borfresh soda arayacaksınız. Asitli içecek. O kadar güzel gelinlikler. Gidin görün. Fiyatlar da harika. Gelin yolu süslemesi. Efendim işte gelin buketleri, gelin araba süslemesi de yapıyor. Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. Mona Lisa eczanenin yanında Mona Lisa sevgili dostlarım. Ve Agora Plus'larda Kalimera Gürkan abi ne yapsın, ne yapıyorsun demiş Emre. Emre sen niye geç kaldın be ya? Agora Plus. Agora Plus konsolosun arka sokağında Lesko Matineo'nun olduğu caddede en sonda yani konsolosun tarafında sevgili dostlarım. Agora Plus'larda bayramlık Soko Freta 2,5 euro 210 gramı. Viva Fresh. Himos Kokteyl 7,70. Fruto Poto 7,20. 27 tanesi. Şeker 75 lepta. Serenata 33 gram çarpı 25,5. 25 gram çarpı 20 4,20. İyon Derby Mini 210 gramı 2,70. Bayram fiyatları, bayramlık fiyatlar. Agora. Agora Plus'ta yarım çanın karşısında köşede.

Haydi Pamem. Pamem sevgili dostlarım. Devam. İki kız kardeş Merve ve Ezgi kardeşler açtılar. Vatandaşa hizmet için buradayız diyor. Deva sevgili dostlar. Her derde deva olmak için vatandaşım buradayız diyorlar. Grafio Postirexis Politon. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Bütün büyük sigortalarda çalışıyorlar. 21 tane sigorta şirketiyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri. Özel elektrik anlaşmaları. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papa Dima 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu sizleri bekliyor sevgili dostlar. Hoppa. Kom. Umut kardeşim sen ne içiyorsun, ne alıyorsun? Bana da söyle, ben de alayım. Bayramda Kerkir Adası'na mı gideceksin demiş. Kerkir Adası ne be? Turan Mustafa'ya hediye niye atmıyorsun? Beya aranız bozuk mu? Aydın Rahim adama sapka şapka attı beya 100 lira demiş. Sen kordon boyuna gideceksin bugün. Ha? Hem de sali çekti, ben de öyle yapıyorum. Kahvaltı hem de çekti canım, ben de öyle yapıyorum kahvaltı. Yaşlar geçti diyor HSK'rız. Yaşlar geçtiği için mi öyle kahvaltı yapıyorsun? Tansiyonun, şekerin falan mı var? Kilolu musun? Hiç tanımıyorum da seni. Yaş kaç? HSK'rız. Yaşlar geçince yoğurdun içine yulaf atıp öyle mi yiyor seni? Benim anneannem 95 yaşında öldü. Hep pirzola büftek yerdi. Dümtek dümtek. Hep. Ne şekeri vardı, ne tansiyonu vardı, ne kolesterolü vardı. Hiçbir şey cazı yoktu. Vallahi billahi seni.

Günaydın Max çalışanlarından herkese iyi bayramlar dileriz. Emel Erecan'ın doğum günü bugün. Ona Agus şarkısını çalarsan çok mutlu olur demişler. Sizin de doğum günü sırayla maşallah Max çalışanları. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hepsi olacak. Hepsi olacak, hepsi olacak. Hiç merak buyurmayın efendim. Kolay gelsin bakalım. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin sevgili dostlarım. Ve Konstantinos 87 yıldır var. 87 yıllık kalite. Çok güzel Glikanti Kutaylı. Kriya Konstantinos'un kendi eliyle yapmış olduğu ceviz tatlısı muhteşem. Kuru yemişler, ikramlıklar. Hüseyin abinin yapmış olduğu tahinler çok güzel sevgili dostlarım. Tahin içinde, leblebi için, fındık fıstık için, 87 yıllık hizmet için, tecrübe için Konstantinos'u seçin efendim, seçin. Samok Kars ikinci arabanın adresi. İkinci arabada aradığınız her şey Samok Kars'ta. Samok Kars'a çok teşekkür ederim. Chris Webb Oteli'nin karşısında sevgili dostlar. Hasan ve Fatih karşı karşıya Mekke Trengi'nin olduğu yerde. Hasan Hijen Servis. Kataramena kaçaridya kataramenes kaçarides kataramena bondikya. Kataramena mirvingya. Hepsini öldürüyor. Böcek savar. İş yerinizin hijyeni için, iş yerinizin sinek ilaçları için, tuvaletlerinizin hijyeni için hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Hijyen servise çok teşekkür ediyorum Hasan'a. Kolay gelsin. Tam karşıda Fatih Park koltuk üretimi, koltuk kumaşları, arabanın tavan kaplamaları, arabaların kumaş kaplamaları için Fatih'i seçin. Haydi bakalım kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Fatih kolay gelsin. Bayramı mübarek olsun Gürkan abi, seviliyon Cansın, arada makara yapıyoruz, alınma demiş Umut. Makarayı bilmem de çok fazla makarna yiyorsun galiba. Ne dediğini anlamıyorum. Azıcık protein de al, hep makarna yeme. Tamam mı? Azıcık protein, et de al, et de yiyin.

Yani günaydınlar. İpsilandu 7 numarada. Boyalar, plakaki boyaları, plakaki kolaları, armolar, çatı yalıtım malzemeleri boyaları. Efendim, yılların tecrübesi nereden ve yani İpsilandu 7 numarada sizlerin hizmetinizde. Kafeterya var karşısında. Unuttum kafenin adını unuttum. Neydi kafenin adı, neydi? No. Bakkalın karşısında sevgili dostlarım. Marangozlar için her çeşit vernikler ve boyalar var. Ev dekorasyonu için duvar panelleri var. Muhteşem bir dükkan, çok güzel bir dükkan. Erdem Bey, yani çok güzel bir mağaza. Boya deyince daha da fazlasını sizlere sunuyor. Ve Yalımlı'da boyacı arıyorsanız, boya işleri içinde, satışı için Paint Center, boyama işleri içinde Eray Harbaz ve ekibi var sevgili dostlarım. Söz verdiği zamanda geliyorlar, söz verdiği zamanda bitiriyorlar işleri. Harika fiyatları, harika hizmet için Eray Harbaz ve ekibini de seçin Yalımlı'da sevgili dostlar. Yalımlı'nın boyacısı ve Batı Trakya'nın boyacısı diyoruz. Ve Ümit'in seraları Ambarköy'de, toptan ve perakende satışlar. Domates, biber, patlıcan fideleri, aşılı ve aşısız. Çok memnun kalacaksınız. Biz denediğimiz için deneyenler çok memnun. Bu sene daha fazla satış olmuş. Çünkü geçen sene alanlar yine aldı. Reklamdan duyanlar geldi aldı. Toptan ve perakende satışlar. Panfora Ambarköy'e günaydınlar.

Vay vay vay vay vay. Vay, siz bana ne yollamışsınız? Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar diliyorum. Eşimin ayazmadan olmasının faydalarından biri demiş. Kuru kahveci Nihat. Hakan. Eşi ayazmalı ya, ayazma kirazlarına bak. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay. Vay ne güzel kirazlar, vay ne güzel kirazlar. Afiyetler olsun, afiyet bal şeker olsun. Kuru kahvenin adresi. Kuru kahveci Nihat ve ekibi, bayram kahveleri mis gibi çekilmiş, öğütülmüş. Oh, kokusu buraya kadar geldi, kahveler sizi bekliyor. 48 yıllık tecrübe. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz Nihat Kuru Kahvesi'ni sevgili dostlarım. Nihat Kuru Kahve. Benim aklımda bir şey vardı. Ben size yeni bir şarkı çalacağım. Yepyeni. İlk defa benden dinleyeceksiniz. Daha akşam çıktı, taptaze. Kuru Kahveci Nihat Etki Bankası'nın bitişinde. Kendi tayinlerini de kendi üretiyorlar. Bayramda da fark yaratıyorlar sevgili dostlarım. Hadi bakalım, hazırla bu yeni şarkıyı. Düşmanlara çalalım, düşmanlara çalalım. Yıkamazlar beni, yıkamazlar bizi düşmanlar. Allah onların, Allah onlar bildiği gibi yapsın o düşmanları. Yarın program var mı diyor Emre, Emre. Bir daha pazartesi görüşeceğiz ya da salı görüşeceğiz. Pazartesi de tatil Emre'cim. Haşmetli günler dilerim sana Emre. Haşmetli günler dilerim. Gidelim derdine düşseydin. Para kazanma davasında telaşında olduğu için bayramda da program yapacak o. Ben ta tile gidiyorum Emre. Ta til derde biliyor musun? Ta tile gidiyorum. Ta anasının gözünde til. Ta oraya gidiyorum. Hayır hayır hayır, onu buradan çıkalım. Buradan çıkalım onu. Ha buradan güzel. Tribini olurum, keyfimiz ellere dert doludu. Hop dedi, hop dedi, zam dedi zam. Efendim şuradan da şuraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Cool Butik'e de teşekkür edelim. Erdem'in eşi Cool Butik. Ermu 20 numaradadır Cool Butik. 0-12 yaş çocuk giyimi Cool Butik. Yunanistan çapında, dünya çapında en ünlü markalar en uygun fiyatlarla. Instagram'da Cool Butik. İnternet sayfaları coolbutik.gr. Ermi 20'de 0-12 yaş çocuk giyiminde iddialı. Pazartesi mi? Oha, ben ne yapacaksın o kadar dingil demiş.

internetim bitmişti. Bari kart koyamam. Bir hafta süper demiş. Emine Semercim. Noter'e işte bir hayır varmış. Gördün mü kardeşim? Kasem, bu adıyorsa kanka kalın.

Sevgili dostlarım, Ali Molla Mollali, tatlım Ali Molla Mollali, Autokinesi, Batı Trakya'da bu işi yapan ilk insan, bizim azınlığımızdan Ali Molla Mollali'ye çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Otomatik vitesli araba da ehliyet almak isteyenler, sizin de arabanız otomatik vitesli arabadan alabilirsiniz. Sevgili bayanlar, sevgili beyler. Yaza taze taze çiçekler demiş. Çok güzel çiçekler. Peri Köse, Perihan. Nerede sevgili dostlarım? Yelkencilerde peri çiçekçilik. Çiçek üzerine her şeyi. Her neyse, çalışmaya gideyim, iyi bayramlar. Megabayt yok, haftaya görüşürüz demiş Emre. Hayır olsun inşallah. Hayırlara vesile olaydı inşallah. Ben bana yeterim de artarım, artarım. Nereye gidiyorsun? Daha karpuz keseceğim. Daha tiramisu armağan edeceğim. Gerdan tiramisu simera. Kafa pastanesi bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü kapalıdır. Duyurulur sevgili dostlar. Kafa pastanesi. Sizin de pastaneniz olsun. Aman da ne güzel tatlılar. Antep baklavasını hiç denediniz mi? Kafa pastanesi farkıyla deneyin. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Parmağa dikkat. Parmağa dikkat.

olsun. Bana kilo verdiren isim size de kilo verdirsin sevgili dostlarım. Elif Ganoz von Halk Okuncu'lu 3 numarada. Eski mahkeme binasının dairesinin arkasında hizmetinizde Elif.

0: bizim farkımız da yepyeni bir şarkı Batu Trakya radyolarında ilk defa.
1: Sen çok alçak bir adamsın.
0: Seda Sayan ve Tekir.
1: Senin akıl hocalarını da biliyorum.
0: Yıkamazlar beni. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Yırtarım onları.
1: Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Hepsini çıkarın. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız.
0: Ayağınızı denk alacaksınız.
1: Kolay değil.

0: buraya bak. Aslanım be.
1: Helal.
0: Benim kimse yok kardeşim arkamda. Kimse yok. Gel ulan gel.
1: Gel.
2: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.
3: Merak etmeyin.

Tarkan Berk'e günaydın. Frank Tuzacı Kusan emoji göndermiş. Bana bak oğlum. Bana bak. Bana bak Faik. Yırtarım seni. Paralarım seni Faik.

üçü beşi yetmez bu banara gelsin. Anaları gelsin. Ne korkacağım Allah'tan be. Ne korkacağım kuldan be. Ölüm Allah'tan gelsin.

Günaydın, hoş geldiniz Uzo 7 takımı. Günaydın Gürkan abi demiş. Metin Ali kardeşim, Metin'im hoş geldin. Yaşa Metin. Vay vay vay demiş Faik. Ne oldu be?

bir bildirim geliyor. Kasaba girip çıkan bellidir. Girip çıkan bellidir kasaba. Giriye çıkıyor müşteriler, giriye çıkıyor torbalarlar. CN sucuklarını bugün dolduracaklardı bilmiyorum. Onlar denemelik, satışlık değil. Sana azıcık verirler ucundan. Ben daha biz bile tatmadık CN sucuklarını. Yavrucuğum, vay. Ama sana azıcık verirler ucundan. Yeter mi ucundan verseler azıcık? CN sucukları. CN. Ne oluyor bu kamera durup dururken güncellendi de dambur dambur habire ses geliyor bak. Giren çıkan belli değil bu kasaba. Ay bunların çok müşterisi var. Allah müşterilerini artırsın. Allah müşterilerini artırsın bunları. Kuru kasap. Leoforus 14'te. Gümülcine'de. Etler, tavuklar, marine edilmiş şişler. Dana şişleri çok meşhur. Efendim deneyin dana şişlerini. Bayılacaksınız kuru kasabın dana şişlerine. Köfteler, yeni tarifler, biftekler. Hepsi 10 numara 5 yıldız. Kafa Pastanesi bu arada Antep baklavasını da göndermiş bana. Yaşayın. Yaşa Mehmet. Bak böyle genç, dinamik. Denemekten korkmayan insanlar lazım. Yeni sesler, yeni nefesler lazım. Her yere Kafa Pastanesi de fark yaratıyor Mehmet. Yaşayın, kolay gelsin.

ben sana sucuk ayırtacağım demedim ya Faik'cim. Ay. Alimolla'ya dedim getiririm sana da diye. Ay. Siz yeter ki bir yenin, ben size harman harman yaptırırım onları. Dün Ajlar'dan Kobra, bugün Yedi Kocalı Seda'dan isteyen gelsin bayram öncesi, bu kadar elit şarkılar bize çok zorlama bu kadar dinleyiciler ne demiş Nida. Kuru Kasap İskeçe'de, ey gümücü ne değilsin demiş Nida, öyle mi diyorum İskeçe'de. Vesile olalım kardeşliğe ve barışa erişelim, birlikte nice bayramlara küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği neşe dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramınız kutlu, huzurlu, mutlu olsun demiş Gürdan Salih. Sağlıklı nice bayramlara dostum. Günaydın Gürkan kardeş, dost size kardeş, selamlar sizlere, hayırlı programlar kardeşim demiş Ertan. Ertan sizinkiler nerede be, çalışmıyor mu bugün, nerede onlar? Yoksa o Hızır Kızan onlara müsaade etmiyor mu? Radyo dinlettirmiyor mu? Ne yapıyor? Emine Kamil, selam, hoş geldin. Korkmayın, arada deliriyorum. Sakın korkmayasınız. Agora Plus'lara çok teşekkür ederim. Of of. Agora Plus'larda bayram indirimleri. Agora Plus'larda bayram çikolataları. Agora Plus Soko Freta, İyon Soko Freta mini 210 gram 2,5 euro. Agora Plus'ta Viva Himos Kokteyl 20x250 ml 7,70. Frutto Poto 20x250 ml 7,20. 1 kilogram toz şeker 75 lepta. Serenata 33 gram çarpı 20 tanesi 5,5. 25 gram çarpı 20 tanesi 4,20. Derbi İyon mini 210 gramı 2,70. Agora Plus'ların bayramlık fiyatları. Agora Plus nerede? Agora Plus Gümüşhane'de Yarımçınar'ın karşısında, konsolosun arka sokağında, Leskomotion'un olduğu caddenin sonunda. Leskomotion bir tarafta, onlar öteki tarafta, diğer tarafta. Anlatabildim mi?

Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Aşkımın peşinden, bahtımın peşinden koşar giderim. Of of. Güner ablam, sevgiler saygılar, kolay gelsin. Ha, bayram hazırlığı yapıyorlar. Tamam o zaman Ertan.

Dinlemedeyim ablam, duvarına yazamadım. Malum bayram arifesi, temizlik tatlılar derken bu zaman oldu demiş Güner ablam. Ne güzel telaşlar, tatlı telaşlar bunlar. Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar sizler. Biz bayramdan sonra birlikte olacağız. Biz de bir bayram yapalım. Bayramdan sonra tekrar sağlıcakla birlikte olalım inşallah. Aşkıma bir yuva kuramıyorum, bir türlü mutlu olamıyorum. Kayıklarınızın, teknelerinizin bakımı, servisi, boyama işleri. Kayıkların, teknelerinin, motorlarının satışı, motor tamirleri için. Efendim, Hüseyin'i seçin, Hüseyin'e gidin, Hüseyin'le konuşun. İskeçe girişinde. Emburiko Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta Eko Benzinci Bülent'in yanında hizmetinizde.

Buradan Radyo City aracılığıyla tüm Gürkan neslini onu dinleyen herkesin bağda kiraz toplayan Cem'i Cümle'nin kurban bayramını kutlar. Nice huzurlu bayramlar dilerim. Tabii senin de ayrıca bayramını kutlarım demiş Güner ablam, ellerinizden öperim. Sağ olasınız. Hayırlı, uğurlu, güzel bayramlar, sağlıklı bayramlar dilerim herkese.

0: Çaldı dost bildiklerim. PS Kars.
1: Beni benden.
0: Gürkan bayram yemeği ne zaman yiyeceğiz demiş. Bayramdan sonra yiyelim bayram yemeğini. HSKS Hüseyin Aspat sevgili dostlarım. Hem tanışmış oluruz. HSKS 9 kişilik minibüsleri var. Efendim bu minibüs şoförüyle beraber kiraladık. Gidin konuşun. İkinci el arabada istediğiniz arabayı size getirsin. Gümrük işlemlerini de halletsin. Bu konuda Yastıköy'de uzman isim HS Cars. Gümüşcüre'den Yastıköy'e girerken sağ tarafta Hüseyin Aspat. HS Cars. Haydi. Muazzez Ersoy. Müslüm Baba şarkısı.

yeni bir sponsoru var şarkı bitsin. Satılık internet sitesi hazır. Google yorumları çok güzel, çok olumlu. www.e-ktinotrofia.gr Hayvancılık, tarım ve pet sektöründe faaliyet gösteren bir özel platform. Hazır müşteri ağı, oturmuş sipariş sistemi, güçlü Google görünürlüğü ve aktif ürün kategorileri dikkat çekiyor. Sektörün içinden olanlar bu ismi zaten yakından biliyor. Yunanistan pazarına hızlı giriş yapmak isteyen firmalar, yatırımcılar veya sektörde büyümek isteyen işletmeler için önemli bir fırsat oluştu. Bu tarz hazır sistemler piyasaya çok sık çıkmıyor sevgili dostlar. İlgi yüksek olduğu için görüşmeler sınırlı sayıda yapılacak. Detaylı bilgi ve iletişim için şimdi arayın diyorlar. Benden telefon numarasını isteyebilirsiniz. Evet, ilgilenenler arayabilirler ve... şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Fatih Kısaparmak'la devam edelim. Ve MK Rentekar Seymen'de araba kiralamak için ideal sevgili dostlarım. Araba kiralamak isteyen dostlar, MK Rentekar yeni. Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde MK Rentekar var. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar. Sosyal medya üzerinden ulaşın. mk-rentekar.com Facebook MK Rentekar, Instagram'da MK Rentekar. MK Rentekar'ın uygun fiyatlı, kaliteli kiralık araçlarıyla sizler de tanışın. Sizler de gidin, konuşun, görüşün. Ve mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Litve ekibi Susurköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağ tarafta hizmetimizde. Toptan ve perakende satışlar, her türlü mermer işi, evinizde rengi bozulan, sararan, çatlayan mermerlerin değiştirilmesi, parlatılması işlemleri, harika fiyatlar, uzun yılların tecrübesi, mermerci Coşkun Litve ekibi, mermerci Coşkun Litve ekibi sevgili dostlar. Instagram'da da Coşkun Et Marmaras olarak bulabileceğiniz isimler.

0: soyundum. Vallahi billahi atletten kaldım.
1: Ne çok.
0: Şimdi atletten çıkaracağım. Nasıl bir sıcak çıktı birdenbire, nasıl bir bunaltıcı hava var. Yine yağmur yağacak öğleden sonra. Bak göreceğiniz, bak yine bölgesel yağmur geçişleri olacak. Öf, benim meteoroloji istasyonu 30 dereceyi gösteriyor. Dışarıda bunaltıcı bir hava var.
1: Yanılırız.
0: Öf. Öf, yanıyorum Allah.
1: Kaybettikten sonra anlıyorum.
0: Nasıl bir dengesiz hava var.
1: Meğerse hiç kimseyi senin öf kadar sevmemişim.
0: Ateşlere geldi.
1: Dönsen en güzel yerinde biten oraya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım?
0: Ateşlere gezdir Rahim'e.
1: Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

0: Arda da çimleri biçiyor. Geldi kızan 10 euro para vermiş şimdi. Ay çimleri biçmiş, nasıl güzel biçiyor kızanın çimleri. Yağmur yapacağını nereden anlıyor, romatizmalarım mı ağrıyor demiş Faik Tuzlacı. Söylerim sana şimdi nerebin ardını ama olmaz, canlı yayında söyleyemem. Anladın sen onu değil mi? Sevgili kızlar, sevgili hanımlar, sevgili bayanlar, San Siro'ya gidin. San Siro'dan küpe alın, bilezik alın, takı alın, ince alın, altın kaplama takılar, saatler, bayramlık kıyafetlerinize uygun olsun, San Siro'dan olsun. San Siro.gr internet sitesi, San Siro King Food'un karşısında, San Siro büyük parkerinin olduğu yerde, San Siro'nun depoları, Kozluköy yolunda ve ne diyorum... Kıyafetlerinizi de nereden alın? Rosalind'den alın. Rosalind kahvesini yapmış. Oh, çoktan içmiştir kahve, çoktan bitmiştir. Rosalind, Gamze kardeşimiz, espresyonistin olduğu yerde. Rosalind sevgili dostlar. Butik mağaza, günlük kıyafetler, abiye kıyafetler. Efendim yelekli ceketli takım elbiseler, bayramlık kıyafetler, tesettür giyim de mevcut. Rosalind, Gamze, Demokrito 1'de, Hacı Kosmas'ın olduğu yerde, espresyonistin yanında sizleri bekliyor Gamze kardeşimiz. Kuru kahveci Nihat, harika kuru kahveler, muhteşem kuru kahveler. 48 yıllık tecrübe. Şimdi Hakan devraldı babasının işini. Tüm ekibe kolay gelsin. Bak. Efendim evde temizlik yapanlara, şapçı dolu dinleyen herkese kolay gelsin. Mis kokulu harika harman bayramlık kahvenin tadı olsun, adı olsun. Kuru kahveci Nihat olsun sevgili dostlar. Ayrıca kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar, kendileri yapıyorlar. Kuru kahveci Nihat ve ekibi. Yaz özelden ya da fotoğraf göster demiş Faik Tuzacı. Çok canın ister. Çok canın ister fotoğraf görmek. Seni ahlaksız namussuz seni ya. Tüh Allah seni.
1: Aklımda fikrimde bir sen varsın. Dünyalı rüyalı gözlerin var.
0: Namussuz.
1: Mümkün

0: Günaydın Gürkan, iyi yayınlar. Tüm Batrakyalı hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı candan kutlarım. Hayırlı bayramlar dilerim demiş Mehmet abim. Çok teşekkür ederim Mehmet abicim. Ellerinden öperim. Hayırlı bayramlar dilerim. Sağ olasın. Hayırlı, sağlıklı, daha nice bayramlar dilerim.
1: Aklımda, fikrimde hep sen varsın. Dünyalı, rüyalı ve
0: sevgili dinleyicilerim. Devam edelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği bir şarkı. Sizin de sevdiğiniz bir şarkı. Mona Lisa diyelim. Gelinlik deyince 1270 tane gelinliği var. Hatice ablanın 25-30 yıllık tecrübene 25 gelinlikte. Harika fiyatlar, kiralık ya da satılık gelinlikler. 2026-2027 yılı sezonu gelinlikleri. Gidin Hatice abla da alın. Eczanenin bitişinde Tuzcuköy girişinde sizleri bekliyor. Sizlerin hizmetinizde 30 yıllık tecrübeyle ayrıca buket çiçekler, gelin araba süslemesi. Efendim gelin yolları, diadromaları. Hepsinin süslenmesi canlı çiçeklerle yapılıyor isterseniz. Mona Lisa'da.

kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir. Başa gelen çekilir sevgili dostlar. Devam Şapçı'da. İki tane kız kardeş sevgili dostlarım. Vatandaşa hizmet için varlar. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Aklınıza gelen bütün sigortalarda, bütün büyük sigortalarda da çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papadima 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlar.

Furkan merhaba ya, nasılsın, süpersin, ne araba vermiş, süper diyor Enver abi. Mekka Cars mı? Mekka Rent-A-Car, nasıl araba? Ne marka, ne model? Kaç paraya kiraladın? Yap versin refili. İki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısında hizmetinizde. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. İki dost, sevgili dostlar, başarılar diliyoruz. Ve tam karşılarında Çukur Kahve'nin yanında da Altan var, Devrim Elektrik var. Elektrikçi arıyorsanız, çakacaklar, fişler, prizler, her türlü elektrik düzenini bulabileceğiniz yer arıyorsanız Altan'a gidin sevgili dostlar. Hijyen servis, Batraka'nın hijyeni için, evlerinizin, dükkanlarınızın hijyeni için, ilaçlama hizmetleri için, haşereler için, Hasan'ı seçin. Hijyen servise girin, konuşun, anlaşın. Tam karşısında Mekke Teringin olduğu yerde Fatih var. Koltuk döşeme hizmetleri, tavan kaplamaları, koltuk döşemeleri. Fatih 10 numara 5 yıldız hizmet vermeye devam ediyor. Babasından öğrendi bu işi. Başarıyla devam ettiriyor sevgili dostlar.

Toyota 2023 model. Çok uzun, ucuz fiyat. Herkese tavsiye ediyorum diyor Enver Eşref. MK Rent-A-Car. MK Rent-A-Car.

Gürkan Buyurgen kahveye Oğuz'la beraberiz demiş Sekars. Oğuz, Hüseyin Aspat, Sekars. Kolay gelsin bakalım. Afiyet olsun, içmiş kadar oldum da ta Karaköy'den Yastıköy'e kahve içmeye gelinmez. Gelirse gelirse yemeğe gelinir. Ya kölen bile olamadım ben seni. Sekars'ta da 9 kişilik minibüs var diyoruz. Şoförü de var. Şoförüyle beraber kiralayın sevgili dostlarım. Sekars. İkinci el arabada nasıl araba isterseniz, hangisini isterseniz, yurt dışından getirsin, gümrük işlemlerini de halletsin. En ekonomik fiyatlarla güvenebileceğiniz isim Sekars.

seninle. Dört mevsim aile lokantası. Haşır haşır haşırdayan yaprakların arasında, şarıl şarıl şarıldayan suların arasında, suların sesiyle yemek yemek bir başka güzel, bir başka hoş sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Hamdi abi ve ekibine. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Kozluköy'de hizmetinizde. Ve ne diyoruz? Sizler de arabanızı girin, bizim kızanlara yıkatın. Özcan'a ve Vedat'a yıkatın. Özcan ve Vedat. Bakkal Fapastanesi'nin arabalarını aldılar. Bugün çok işleri var. Efendim, PS Gars'tan sonra Stone Afro diyoruz. Ne diyorum ben, karıştırıyorum artık. Uykum geldi. Vallahi bir de bunaldım ama. Bir de bir sıcak. Nasıl bir sıcak var? Nasıl bir sıcak var? Stone Afro. Güvencine'de Sarıca'ya giden yolda. Tren yolunu geçtiniz, Sarıca yolunu tuttunuz. Sol tarafta Kimitirya var. Hristiyan mezarlığı, mezarlığı geçtiniz. Sol tarafta Stone Afro hizmetinizde. Oğuz diyor gelsin Yemel demiş Senkars. Başka zaman ayarlayacağız inşallah. Söz ayarlayacağız. Bugün yapılacak çok işlerim var, çok işlerim var. Hemen program biterken daha evden çıkacağım bugün. Aslan süpersin dostum demiş. Çanakkale sevgiler.

Kapa ve deli cereyan gitti, internet gitti diye ver ha, ama sen de demiş leblebici Hüseyin Agam. Geçsiniz. Git yeter, zaten bugün formda değilsin demiş Faik. Dilim be Faik'im, bugün kendimi böyle uykum gel, yorgun hissediyorum. Ya yılların yorgunluğu var, yaşlı adamım ben, ne yapacağım? Başkası. Yaşlıyım ben, herkesin de bir derdi var sevgili dostlarım. Kiminin derdi büyük, kimininki küçük ama hepimizin bir derdi var. Allah bizi büyük dertlerle sınamasın inşallah sevgili dostlar. Hasan bir şey yazmışım.

alüminyum demir doğrama işlerinde Haşim. Angelidis'in karşısında eski Zamos Kars'ın bitişiğinde İskeçe'den Gümüşlü'ye girerken sağda. Her türlü alüminyum demir doğrama işleri. Balkon demirleri. PVC kapılar camlar. 25 yıllık tecrübeli Haşim. Alup PVC sizleri bekliyor. Sizin hizmetinizde Alup.

Sevgili dostlarım, çok güzel bir bayram diliyorum. Her şey arzuladığınız gibi olsun sevgili dostlar. Bayramdan sonra sağlıkla sıhhatle tekrar birlikte olacağız inşallah. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Hayırlı, mutlu, sevgi dolu, saygı dolu daha nice bayramlar dilerim.

Doğan Çaköy'ünde sizlere hizmet veren senelerin deneyimli oto kaportacısı, oto boya ve akaryakıt istasyonu sahibi Erhan ve çalışanları Ramazan bayramınızı kutlar, mutlu, huzur dolu bir bayram geçirmenizi diler. Rodop Tarım Konferatifi Başkanı Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan bayramınızı kutlar, mutluluk ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücene Belediye Meclis Üyesi Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, Ramazan bayramınızı kutlar, tüm dünyada barış içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Pehlivan, Ramazan bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Şehrimizin Kozluköy yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Ramazan bayramınızı kutlar, mutluluk ve huzur dolu bayramlar diler. Kır Mahallede Senelerin Kasabı Kasap Yorgo Ramazan bayramınızı kutlar, huzur ve sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Ramazan bayramınızı kutlar, mutluluk ve huzur dolu bayramlar diler. Restantel Klinik ailesi ve çalışanları Ramazan bayramınızı kutlar, sıhhat ve sağlık dolu geçmesini diler. Şehrimiz Gümrücene çıkışı Tutuşuköy girişinde bulunan...

0: Yıldızlar adın açıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmaya.
1: CTH Mobilya sunar.
2: Saat 13.
3: Mobilya bizim işimiz.
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Dikilin yoldan bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
11: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

efendim, Matrika'nın ilk özel radyosu. Radyosu'dan 107.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor Kurban Bayramı'nın Arife gününde. Kurban Bayramı da geldim. Bugün Arife, yarın da Kurban Bayramı. Bayramlar çabuk geliyor, günler çabuk geçiyor, zaman çabuk geçiyor son zamanlarda. Bilmiyorum, ya hızlı yaşıyoruz ya dünya hızlı dönüyor. Sağlık olsun. Ömrümüzün yettiği kadar yaşayacağız, gezeceğiz. Kurban Bayramı namazım yarın saat 6.30'da. 6.27. Bunu aktaralım.

Başlayalım. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Araba sürücü kursu otokinesi Alem. Yılların tecrübesiyle sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Geniş ekibi, deneyimli ekibi her gün sizlerin hizmetinizde. Her saat ulaşabileceğiniz telefonda Alem 693-836-1858 on telefondan araba sürücü kursu otokinesi Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alem'in yum ustası Serkan. Bozköl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum işleri büyük bir titizlikle, deneyim ile yapılmaktadır. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor.

Kaylin Demir'le başlayalım bugün. Karakaşlı'yı yarı dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm Stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

0: Sirkeli'de sizlere hizmet veren paçacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Akustika Kendire sahibi Şener Hüseyin, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Yeni Mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası, bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi, bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu, bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.
1: Devam edeceğiz. Ebru Palat'ı dinliyoruz. Ateşini Yolla Bana'yı dinliyoruz.

0: Gel yabani, gel.
1: Ebru Polat seslendireceğim.
0: Bana
1: ateşini yolla, bana yedin dedik.
0: Eli,
1: şimdi de Derya Oğlu dinliyoruz. Yabanim.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Yarım saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz bile 35 dakika geçiyor. Zorlanıyoruz ekranı görmekte. Yakını görememeye başladık.
9: Bayraklar donanmış.
8: Yakın gözlüğü gerekiyor kaydım.
9: Adam okur uyandan şarkı.
8: Çağla'yı dinliyoruz. Şinanay isimli şarkısı.

Şehrimiz Kamelya Ağustos'unda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu kurban bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma kurban bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Kars ve çalışanları kurban bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan kurban bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa kurban bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla kurban bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin kurban bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe milletvekili Burhan Baran kurban bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut kurban bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücine Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet kurban bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milos ve çalışanları kurban bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı kurban bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep kurban bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

Serdar Ortaç'ı dinledik. Yadigar isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Lafım Olur'u dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Aslı Öneli dinliyoruz. Sponsorlarımızdan bir tanesini aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozköy Mahallesi'nde Alemi Yumustasım Serkan. Evlerinize Alemi Yum kapı, pençere. Balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat, fikir. Danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Tüm alüminyum işleri. Yılların tecrübesiyle, deneyimiyle yapılmaktadır. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor.

Aslı Ünel seslendirdi. Kötünün iyisini dinledik. Devam ediyoruz. Diğer sponsorumuzu da aktaralım. Araba sürücü kursum. Otokinisi Alem. Yılların tecrübesiyle, geniş ekibiyle, deneyimli ekibiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Her gün sizlere hizmet veriyor. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon Ali 693-836-1858'li telefondan araba sürücü kursum. Otokinesi Ali'ye ulaşabilirsiniz.

0: Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gözlükepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.
1: Güzelim.

0: da gideriz yar yoluna.
1: Çıktım kara kirezam. Dinledik. Şimdi Kızılcıklar oldu mu'yu dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur, Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam ediyoruz. Son yarım saatimize girdik. Aşk kitabını dinliyoruz.

Ümit Besen'i dinledik. Bir tane daha dinleyelim Ümit Besen. Sevmek kolay değil.

0: Herkes sevemez.
1: Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.
2: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Ferdi Tayfur'dan dedik. Sanma ki yaşıyorum ama sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Tek tesellim hayallerim. Son şarkımız Orhan Yiğitçevay'dan geliyor. Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım. Araba sürücü kursum, AutoKinisi Alem, yılların tecrübesiyle ve sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursum. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Ve şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Her gün geniş ekibim, tecrübeli ekibiyle sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursum, AutoKinisim. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarasım Alem 693-836-18-58-10 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Alüminyum ustasım Serkan, yılların tecrübesim, tecrübesiyle Bozkır Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum dükkanıyla evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir. Sormak, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Öyle sarhoş et ki aşkımı bulayım. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Tüm herkeslere iyi bayramlar dileyelim. Sevdiklerinizle, ailenizle birlikte güzel, mutlu bir bayram olması dileğiyle. Esen, mutlu kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars. Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CTH mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Murtaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu, otokinisi, ortakları kurban bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, kurban bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım kurban bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşi kurban bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Rodop Tarım Konferatifi, Erdi Şerif ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, fizyoterapi uzmanı Ahmet Pehlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırmahalle'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Fote ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Puduklu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makıköy'ünde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kırmahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: TS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: TS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman.
3: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmakta sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
3: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
2: Arefe gününden, Kurban Bayramı arefesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Umuyorum ki keyifler yerindedir.
3: Arefe günü deyince ilk aklıma şu geliyor. Abi, yıllar önce ortaokuldayız. Arefe günü, evde müthiş bir telaş var. Annem temizlik yapıyor, mutfakta bir şeyler hazırlıyor falan. O yıllarda arkadaşlar divit dediğimiz bir şey vardı, çok kullanılan mürekkepli kalem. Böyle dökülmesin diye tasarlanmış ilginç bir mürekkep kutusu vardı. Dökülmesin diye tasarlanmıştı ama ben nasıl başarmışsam artık o mürekkebi çek yatını üstüne devirivermiştim. Bilmiyorum artık kadıncağız görünce ne yaptı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ya o kadar çok dayak yemişim. Yo, işin şakası, yememiştim dayak falan. O kadar tatlı kadın, bak böyle bir durumda bile dövmemiş beni. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Evet, sonunda beklenen gün geldi çattı ve Kurban Bayramı'na geldik. Henüz Kurban Bayramı'nda değiliz ama kutlamalar başladı. Yani Arefe gününde de sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı kutlayabiliyoruz. Ayıp. Kurban Bayramınız kutlu olsun diyebiliriz. Bir gün öncesinden bir şey fark etme ama iki gün öncesinden biraz garip olur. Ve Kurban Bayramı bittikten birkaç gün sonra da Kurban Bayramlarını kutlamaya devam edebilirsiniz sevdiklerinizin. Geçmiş Kurban Bayramınızı kutlarız dediğiniz zaman sorun ortadan kalkıyor. Ve bu şekilde bir süre kutlamaya devam edebilirsiniz. 3 gün, 5 gün, 7 gün, 15 güne kadar yolu var. Çok fazla uzatmamak kaydıyla. Yani bunun belli bir tarihi yok tabii ki. Kurban Bayramı bittikten sonra 3 gün daha kutlayabilirsiniz. Ondan sonra yok. Böyle bir şey de yok. Ama şöyle bir şey olmasını isterdim. Güzel olurdu. Mesela Kurban Bayramı bittikten hemen sonra geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlarım diyorsun ya. Başlamadan hemen önce de gelecek Kurban Bayramı'nı kutlarım da diyebilmelisin yani. Ya Kurban Bayramı gelmeden daha 3 gün önce mesela halanı arayıp halacığım gelecek Kurban Bayramı'nı kutlarım. Ben tutamadım kendimi.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sirkeli'de sizlere hizmet veren paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.
1: 22 Nisan 2018'de Işın'la Beniz Kati.
2: Zaman makinesi.
3: Hani böyle doğum günleri, piknikler vesaire, bunun gibi organizasyonlarda çok fazla fotoğraf çekiniriz ya. Selfiler çekiniriz, topluca fotoğraflar çekiniriz, herkes birbiriyle çekilir. Bütün kombinasyonlar denir. Fotoğraf çekmenin cılkını çıkarırız. Ve sonra o fotoğrafları kontrol ederken kendimi gördüğüm an diyet yapmaya karar veriyorum. Çünkü fotoğraflarda, özellikle de son zamanlarda, kendimi devasa bir salam gibi görüyorum. Anında çok büyük bir azimle diyet yapmaya karar veriyorum. Ve sonra ne oluyor? Yavaş yavaş o devasa salam görüntüm aklımdan silinip uzaklaşıyor. Umrumdan giderek uzaklaşıyor. Ve önümde ilk güzel bir yemek gördüğüm an, mesela mis gibi bir tavuk şiş gördüğüm an, o devasa salam görüntümü tamamen unutmuş oluyorum. Tamamen. Bizim çocuğa bir doğum günü partisi yaptık. Abi bir sürü fotoğraf çekiliyor. Yani bir sürüyüz. Ben, eşim, kardeşim, annem, diğer yakınlarımız, herkes fotoğraflar çekiliyor. Binlerce fotoğraf çekildi. Ve böyle olunca bu tür organizasyonlardan sonra o fotoğrafları bir gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü telefonun tam bir fotoğraf çöplüğüne dönüşüyor. Eleme yapmak gerekiyor. Bazılarını silmek gerekiyor. Ben öyle yapıyorum. Ve eleme yaparken de kendime bakıyorum nasıl çıkmışım diye. Diğerleri önemli değil. Ben güzel çıkmış olayım yeter. Zaten çoğunu siliyorum kendi fotoğraflarımın. Çoğunu siliyorum. Neyse, çocuğu 1 yaşına getirdik. Onun için çok zor olmadı. Biz getirdik yani. O hiçbir şey yapmadı ki. Altını biz değiştirdik. Ki ben de bayağı bir değiştirdim yani. Bazı durumlarda çok zor olsa da. Biz besledik, biz uyuttuk. O pek bir şey yapmadı yani. O arada bir mıkırdandı falan. Ondan sonra 1 yaşında oldum. Asıl ceremesini biz çektik. Aslında onu değil, bizi kutlamak gerekiyor. Hanıma dedim, bundan sonra hep böyle yapacak mıyız? Çünkü çok ciddi bir organizasyondu. Hakikaten bak yani, herkes seferber oldu. Uçan balon, işte duvarlara iyi ki doğdun yazmalar filan. Değişik değişik süsler, bir şeyler. Annem poğaçalar, börekler, çörekler hazırlıyor filan. Bu gibi kalabalık ortamlar dağıldıktan sonra, insanlar gittikten sonra, rahmetli babaannemin bir lafı vardı. Hep şunu söylerdi. Arala gürala onlar da gitti. Aynen bunu söylerdi. Hiç kaçmaz. Ne zaman bir misafir gelse, bir kalabalık olsa, ondan sonra da gitseler, hemen arala gürala onlar da gitti. Bir slogan gibiydi bu. Yani bir jingle gibiydi. Arala gürala onlar da gitti. Siz de kullanabilirsiniz, çok güzel. Ne zaman misafir gelse, az kişi de gelse, gittikten sonra arala gürala onlar da gitti diyebilirsiniz.
4: Tuncay Saran Show.
2: Zaman makinesi.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodof Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir. 341 sefer sayılı Lüleburgaz Hafsa uçağının pilotu Kaptan Tuncay Seren konuşuyor. Sesim geliyor mu kule?
8: Evet Tuncay Bey, buyurun, ben Sergen Akın.
7: Bir şey mi yiyorsunuz Sergen Bey?
8: Ağzımda çubuk kraker var, kusura bakma.
7: Olsun, önemli değil. Sergen Bey, şu anda kaybolmuş olabiliriz diye düşünüyorum. Radardan kaybolmuş muyuz, bir bakar mısınız acaba?
8: Tabii, bir saniye. Kendi Crash oynuyordum da bir taraftan. Çubuk kraker, Kendi Crash biliyorsunuz ben çok severim. Bir oyun bitsin hemen bakıyorum.
7: Tamam.
8: Tüh, yine olmadı ya. Oğlum ya, bu bölüm nasıl geçeceğiz? 50 oldu, geçemiyorum ya. Ha Tuncay Bey, şu anda radara baktım. Hakikaten yoksunuz radarda. Radarım sizden mahrum kalmış.
7: Sergen Bey, radarın üstünü bir bezle siler misiniz? Belki görürsünüz. Tozlanmış olabilir.
8: Sileyim tabii. Ha hakikaten bayağı toz olmuş. Ondan görememişiz. Şimdi bir nokta çıktı. Ama bakıyorum yine yok yani. Yok, siz bu değilsiniz. Sizin uçak biraz daha küçük.
7: Kule, şu an nerede olduğumuzu nasıl bulabiliriz sizce?
8: Tuncay Bey, vallahi hiçbir fikrim yok. Sürekli aynı yöne gidin, illaki bir yere gelirsiniz yani. İnin işte, ne bileyim. Sonra aklıma da bir şey gelmiyor yani. Orada sorarsınız birini.
7: Tamam Sergen Bey, tamam. Bakacağız artık bir çaresine. Adama bak ya. Oradan konuşmak kolay. Hiç kaybolmuyor orada. Yeri sabit. Ah, kule nasıl olsa havalanmıyor. Ne uçuyor ne iniyor, hep aynı yerde. Gel keyfim, gel.

üstüne çökmüş kapaklanınca sevda yoluna. Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzlü.

0: Şehrimiz Kamelya Ağustos'unda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Kars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendeli yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücine Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramımızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milos ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Rece Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Aracımızda koltuk ısıtma var. Var diye söylemiyorum ama var. Önemli bir şey değil tabii ki. Böyle bir kriterimiz olmadı araba alırken. Böyle bir şartımız yoktu yani. Koltuk ısıtma olmazsa olmaz. Koltuk ısıtmasız arabaya asla binmem. Her zaman sorarım koltuk ısıtma var mı diye. Aldık arabayı, baktık koltuk ısıtması da varmış yani. Ne yapalım, çıkartıralım mı yani? Bunu sökebilir misin abi şimdi? Görgüsüzlük olmasın.
1: Geçenlerde bizim çocukları bilgisayar başına topladım. Çocukları bilgisayar başına topladım deyince sanki 8-10 tane çocuk varmış gibi oldu. Bir kayıt yapayım dedim onlarla röportaj gibi. Önceden hazırladığım soruları, arabalarla ilgili bir sürü soru sordum. Tamam. Arabalar nasıl çalışır, durmak için neye basarız, çocuklar arabanın neresine oturur filan, arabaların lastiklerin içinde ne vardır? Arabalarla ilgili aklıma gelen bütün soruları sordum. En sonunda dedim ki peki sizin bana arabalarla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı ya da söylemek istediğiniz? Ve Emir de bana arabalarla ilgili şöyle bir soru sordu. Peki arabayın tekerlekliği var mıdır?

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Bizim millet olarak şöyle bir alışkanlığımız var arkadaşlar. Birisi bize bir şey söylediği zaman, bir eleştirde bulunduğu zaman daha doğrusu, yanlış bir şeyle ilgili bir şey söylendiği zaman hani, dur bakalım adam ne diyor ya, doğru mu, bir değerlendirelim, bir bakalım, bir düşünelim, ne diyorsun şimdi sen demeden direkt olur mu canım böyle şey deme huyumuz vardır bizim, biliyorsun. Bir toz kondurmama olayımız vardır yani böyle. En mükemmel benim, en birinci benim, benim hiçbir kusurum olamaz falan. Böyle bir yaklaşımımız vardır her konuda. Geçenlerde marketteyim, şarküteri reyonunda et fiyatlarını gösteren etiketler dikkatimi çekti. Etlerin hepsinin gram fiyatları yazılmaya başlanmış. Yani kilogram fiyatlarını artık yazacak yüzümüz yok. Bizim nasıl o fiyatları buraya yazacağız? Artık gram fiyatlarını yazalım bari gibi. Birazcık da kurnazca bir taktik böyle hani. Gram fiyatı düşük oluyor ya, bakınca böyle ne kadar düşükmüş fiyatı deyip gelecek insanlar falan. Ama sonradan eti paket yapıp fiyatı üstüne yapıştırınca adam, bu ne ya, bu fiyat ne? O dikkatimi çekti hakikaten. Etiket fiyatları hep böyle 100 lira, 110 lira, 130 lira, 140 lira filan. Eski kilogram fiyatlarına göre normal ama üzerlerinde gram fiyatıdır yazıyor küçük bir şekilde böyle. Artık kilosunu sen hesaplarsın yani. Hep söyle, benim de favori etim bu arada antrikottur. Antrikotu buldum ne kadarmış diye. Antrikotun etiketinde 1200 lira yazıyor. He dedim, buna normal kilo fiyatını yazmışlar. Antrikotu ayrı tutmuşlar. Ondan sonra yaklaştım bir baktım, onun da üzerinde gram fiyatıdır yazıyor. Onun da gram fiyatıymış 1200 lira etikete göre. Çok açık ki etiketi yanlış yazmışlar. Böyle ilginç şeyleri de kurcalamayı çok seviyorum yani. Böyle şeylerden çıkan diyaloglar tam program için malzemelik oluyor yani. Ki görmüş olduğunuz üzere yine oldu. Dedim burada bir yanlışlık var herhalde. Bu gram fiyatı olamaz değil mi dedim. Hani gram fiyatıdır yazıyor 1200 lira. Doğru dedi, evet gram fiyatlarını yazıyoruz artık. Dedim antrikotun 1 gramı 1200 lira mı? Evet dedi, 1200 kaldı böyle. Evet doğru dedi, doğru. Ya nasıl olabilir? Ben bir kilo antrikot alsam şimdi ne kadar ediyor? 1 milyon 200 bin lira mı ediyor yani? Ev mi alıyoruz abla? Ne? Allah Allah ya. Abi herkes kafayı sıyırdı. Yani rakamlar, gram, kilo ne nedir?
3: Tuncay Saran Show.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaus Oidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Büyük piramidin 4500 yıllık sırrı çözüldü başlığı altında gayet enteresan bir başlığa sahip bir haberimiz var değerli dinleyiciler. Devasa taş blokları taşımak için kullandıkları sistem keşfedildi. Evet, nasıl bir sistemse artık böyle detaylara çok girmeye gerek yok. Bir şeyler anlatıyorlar işte, bir sistem, bir düzenek. Sözünüzü ben size özetlemiş olayım. Yani piramitleri uzaylılar yapmamış anlayacağınız. Kusura bakmayın. Sevgili Haktan Akdoğan abimiz başta olmak üzere. Ünlü ufolog biliyorsunuz, programlarını hiç kaçırmam ya. Bunu ona nasıl söyleyeceğiz bilmiyorum ama piramitleri uzaylılar yapmamış.

Trump'la ilgili bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Trump'ın birkaç taklidini gördüm şeyde, internette. Bir Türk, bir arkadaş yapmış taklidini. Türkçe konuşarak Trump taklidi yapmış. Bu video bayağı bir paylaşıldı internette. Yani iyi gözlemlemiş, iyi yakalamış, iyi içselleştirmiş Trump'ı. Öyle söyleyeyim. Hani ses tonu, konuşması, el hareketleri böyle. Bak ben de yaptım bu arada. İyi yapmış yani. Ve abi bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Trump'ı sevmiyoruz değil mi? Faşist, hayvan düşmanı, barış düşmanı, oraya gireceğiz, buraya alacağız, siz aşağılıksınız, kadın düşmanı, pedofil falan filan. Bir sürü şey yakıştırabilirsin Trump'a. Yıllardır neleri çıktı, neler yaptı yani. Değil mi? Ama bak öyle bir imajı var ki bir yandan da komedyen gibi ya. Çok komik hareketleri var, dans ediyor falan böyle hani. Ondan sonra biri geldi taklidini yaptı vesaire. Böyle taklitlerle falan yaptığı bazı hareketlerle biz farkında olmasak da sempatik bir noktaya da sürükleniyor Trump. Yani istemeden de olsa, anlatabiliyor muyum? İnsan psikolojisinin ilginç bir yönüne değiniyorum burada ben. Eğlenceli bir adam figürü ortaya çıkmış oluyor bir şekilde karşımıza. Taklitleri yapılan, dans eden, böyle saçma saçma şeyler söyleyen, pek çok zaman komik olabilen ve bir şekilde eğlenceli olabiliyor. Yani çok enteresan bir şeydir. Sevmiyorsun ayrı mesele. Ama taklitlerini izliyorsun, bazı hareketlerine gülüyorsun filan.

Ziraat Malzemeleri mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Yazın balkon kapısı açık uyuyoruz ama sineklik var. Bir de biliyorsunuz bizde bir kedi var. Balkon kapısı açık uyumaya başladıktan sonra acaba kedi balkondan çıkmayı başarır da balkondan düşer mi tedirginliği başladı bende. Direkt zaten bir düzenek yaptım böyle, o sineklik de açılmasın diye. Hani kalın bir iple bir kilit yaptım. Böyle onu geçiriyorum sineklik açılmasın diye. Bir de şey diye düşünüyorum. Şimdi biz ikinci kattayız. Yani ikinci kat çok da yüksek değil. Bir şey olmayabilir belki diye düşünüyordum. Şöyle bir internetten araştırdım, merak ettim. Yani kediler kaçıncı kata kadar düşerse sıkıntı olmaz ya da risk fazla değildir diye. Aslında sormam gereken şey şuymuş. Kaçıncı katlardan sonra risk azalıyor? Evet. Yani kedi ne kadar yüksekten düşerse risk o kadar azmış. Bir şey olma riski. Ne kadar alçaktan düşerse de o kadar fazlaymış. En tehlikelisi de ikinci katlarmış yani. Videolarını bile izledim. Doğru bu. Ta bilmem nereden düşüyor kedi. Bakıyorsun videosu var. Kuş gibi konuyor yere. İnanılmaz bir şey. Kardeşim 13. katta oturuyorlar. Onların da böyle çok tehlikeli bazı durumları olmuştu kedileriyle ilgili. Pencereyi açık unutmuşlar. Kedi çıkmış pencereye, düşünsene pencerenin o kenarı oluyor ya. Ondan
1: για
0: sonra
1: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Yerli navigasyon geliyormuş arkadaşlar, yolda uyaracak. Yerli navigasyon projesine start verildi. Trafik radar kontrollerinin yerini bildirecekmiş bu yerli navigasyon. Yavaş git, ceza yersin. Arkanda ambulans var gibi uyarılarda bulunacakmış. Ambulans uyarısı güzel. Bilmiyorum ne kadar gerekli. Yani sesi geliyor sonuçta. Işık yanıyor mavi kırmızı parlak bir şekilde. Yani arkandaki ambulansı fark etmeme gibi bir durumun söz konusu olabilir mi? Bilmiyorum ama zarar yok. Radar kontrollerinin yerini neden bildirecek onu anlamadım. Bunu hep söylüyorum ben. Niye spoiler veriyorsunuz abi? Adamlara niye kopya vermek gibi bir şey bu? Yani radar tabelasını gördüğü zaman adam. Bak çok basit bir mantık ya. Radar tabelasını gördüğü zaman yavaşlıyor adam. O zaman için yavaşlıyor sadece yani. Geçici bir süreliğine yavaşlayıp sonra basıyor gaza. Yeni radar tabelasına kadar tam gaz devam. Olmaması gerektiği kadar hızlı bir şekilde devam abi. Ondan sonra radar tabelasını görünce kopyayı alıyor. Ha, radar var, yavaşlayalım. Halbuki burada önemli olan kişiye, sürücüye her zaman yani her yerde makul bir hızda, normal bir hızda seyretmesi alışkanlığını kazandırmak değil mi yani? Ne saçma.
1: Tuncay Saran Show.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve Bincir üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: YouTube'da kimleri izliyorsunuz arkadaşlar? Takip ettiğiniz kanallar hangileri? Şu anda benim hali hazırda takip ettiğim ve çok uzun zamandır istikrarlı olarak video paylaşan ve videolarını izlediğim YouTube kanallarından bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Bir öneri niteliğinde de olsun. Evrim Ağacı bilim kanalım, Hasan Yalçın sinema kanalım, Çiçek'le teknoloji, özellikle de yapay zeka ile ilgili teknolojilerden haber verdiği kanal, Cenk Verden müebbet muhabbet komedi kanalı, Barış Özcan bilim kanalı, Teke Tek Bilim, Nigma gizem kanalı, Ertan Özyiğit komplo teorilerimi desem, ülkeler, işte gizli planlar falan filan, hani o kategorinin adı neyse artık, çok severek takip ederim Ertan abiyim. 25. Kare sinema kanalı arkadaşlar, bu genç kardeşimizin sesi öyle geliyor yani. Gerçekten bence çok kaliteli ve nasıl dikkatimi çekmedi lan bunlar benim dediğim sinema analizleri oluyor. Güzel film önerileri oluyor 25. Kare. Ruhi Çenet, Garaj kanalını bazen takip ediyorum. Melis İşiten, öyle ilgimi çeken konukları olduğu zaman. Gerçeği Bul diye bir kanal var arkadaşlar. Böyle ezoterik bilgiler, gizemli videolar falan yayınlıyor bazen. Mitolojik olaylar daha çok. Bentropi var. Bu da ilginç olayları anlatıyor bu kanal. Shock Voice var. Shock Voice'in tarzı ve paylaştığı videolar da çok hoşuma gidiyor. Matrix fanı abimizin kanalı. Böyle gerçekten de ilginç sorular soran videolar paylaşıyor. Gizem, işte hayat, kader, ne bileyim bazen teknolojik şeyler, öyle ilginç temaları var. Bünyamin Sürmeli hava durumu, Tuncer Gizem Avcısı yine gizem kanalım. Mutasip temalı gizem kanalı diyebiliriz. İslamiyet ve din platformu üzerinde gibi birazcık o tonda gizem videoları paylaşıyor. Fatih Altaylı, Ahmet Yakut deprem tahminleri vesaire, Faruk Yılmaz gizemli olaylar, uzay videoları vesaire, Bobin Kafa sinema, sinema sohbetleri, Geek Yapar sinema, sinema sohbetleri, İbrahim Selim bazen ilgimi çeken konukları olduğu zaman o talk show'larını izliyorum. Bir de arkadaşlar nostalji kanalları izliyorum. Böyle 80'lerden 90'lardan nostaljik reklam kuşakları, televizyon reklam kuşakları yayınlıyorlar ağırlıkla. Ve birçok televizyon programlarından kesitler. Çok eski televizyon programlarından ama. Gerçekten çok ilginç şeyler yakalayabiliyorsunuz. Bir de o var işte. Tavsiyem olsun. Güzel kanallardır. Ha bu arada şöyle bir YouTube kullanım şeklim var benim arkadaşlar. Ben düzenli olarak her akşam işten eve geldikten sonra şöyle bir sosyal medya turu yapıyorum. Çok keyifli oluyor o dakikalar. Ne var ne yok, neler olmuş diye falan böyle bir bakıyorum. YouTube'da da abonelikler sekmesinde biliyorsunuz abone olduğunuz kanalların paylaşımlarını kronolojik sırayla gösteriyor. En son kim ne paylaşmış? Onu mutlaka takip ediyorum düzenli olarak bir şey kaçırmamak için. Ve belki de arkadaşlar kaç yıldır bilmiyorum hiç döngüyü kırmadım biliyor musunuz? Bu zinciri hiç kırmadım yani. Mesela akşam geliyorum bakıyorum ya YouTube'a abonelikler sekmesine. Yani takip ettiğim kanallar neler paylaşmış diye. Bir önceki akşam kaldığım yere kadar mutlaka geliyorum yani. Hani onu görüyorum. Ha bunu görmüşüm. Tamam zinciri tamamladık. Çemberi tamamladık yani. Ondan sonra ertesi günde kaldığım yerden devam ediyorum. Hani büyük ihtimal çok uzun yıllardır takip ettiğim kanalların paylaşımlarından kaçırdığım hiç olmadı arkadaşlar. Ya bazen böyle insan hayatta şöyle dönemler olabiliyor. Tatile gidiyorsun. Bazı işler oluyor. Yoğun, kaotik günler oluyor falan filan böyle. Hani o zinciri tamamlayamayabiliyorsun. O gibi günlerde de arkadaşlar atıyorum 4 gün ya da 5 gün bakamadın mı? Oturuyorum abi belki 1 saat ne kadar sürecekse artık fark etmez. Mutlaka geri doğru giderek geri kaydır hepsine bakıp en son o 4-5 gün önce kaldığım yere kadar geliyorum yani. Kaçak olmasın.
1: Tuncay Saran Show.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların...

Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leskılanda Dil ve Konuşma Terapi Çocuk Psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren Lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi neşe huzur içinde bayram geçirmenizi diler.

Tamek, Torko, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşif. Kurban bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu, kurban bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini...

0: Shina shina lay, shina shina lay.
1: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
2: Hiç mi beni sevmedin?
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Rodop Tarım Kooperatifi, Erde Şerif ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Pehlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhalede senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzcuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhya valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri,

0: Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırımhale'de bulunan Tatlıcı İbrahim, sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren İnşaat Malzemeleri Mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.
1: Gençler.
2: Ekstra abi.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren paçacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calabayar Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Şehrimiz Kamelya Östosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozkı yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Zendeli yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi

0: Mustafa, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milos ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Rece, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Perosum bilirsin.
3: Aha abi, araba geldi abi. Araba.
4: Nereye gençler?
5: Ekstra abi.
4: Atlayın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
5: Taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı, zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

Ziraat Malzemeleri mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gözlükepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kuşo Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkanı Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 35 38 97 77 69 69 69 69 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Buyur.
1: Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Çelik, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.
2: Señores ve señoras, boa tarde, boa fiesta. Να είμαστε απόψε στο Σάο Πάολο, de Brasil που λέτε εδώ. Obrigado.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu, Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leskılanda Dil ve Konuşma Terapi Çocuk Psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren Lastikçi Nedim ve oğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi neşe huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşı, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
2: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

Rodop Tarım Konfederatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Pehlivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhane'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan Kümes Hayvanları ve Aksesuar Malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren İnşaat Malzemeleri Mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalleli sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve

Oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calabayar Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşeyi, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Şehrimiz Kamelya Üstosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ayı Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

0: Bravo.
1: Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Ich bin nicht mehr so gut.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.